Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice kentlerin halkı Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi gün

اللهم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbimiz, Rabbimiz, ömrümüzün yoldaşı fedakar eşlerimizi, hanemizin bereketi masum yavrularımızı bize göz aydınlığı eyle, bize göz aydınlığı eyle. Onları hem bu dünyada hem de ahirette saadet vesilesi eyle. Bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önderler eyle Allah'ım.

0: Radyolarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık. Ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor.

0: Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Bakara Suresi 62 ila 71. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi bakanların içine açan bir sığırdır. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ali İmran Suresi 81 ila 92. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi, verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu istiğfar etmenin önemine dair yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Hud Suresi 3. Ayet. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.
1: Kehf Suresi 55. Ayet.
2: İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönündeki beklentileri engel olmuştur.
1: Mü'min Suresi 7. Ayet.
3: Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerine hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.
1: Mümtehine Suresi 5. Ayet.
4: Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Doğanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İshak Danış. Hucurat Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirini

0: birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Acizane yapmaya çalıştığımız duamızı ve yapacağımız dualarımızda Rabbim, Rabbim senin rızana uygun taleplerde bulunmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Özellikle de neslimizin korunması hususunda İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duaların benzerleriyle arzu hallerde bulunmaya cümlemizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: O ne demişti? Bir fiili dua olarak Rabbena inni eskentu min zürriyeti bivadin gayri zi zer'in inde beytihel muharrami Rabbena li yuqimus salah fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim varzukum mines semerati leallehum yeşkurun. Böyle dua etmişti. Kabe'nin yanına yerleştirdim. Neden? Namazlarını kılsınlar diye. Namazlarını kılsınlar diye. Rabbim bu manada çocuklarımızın geleceğini hazırlama hususunda ebeveynler olarak, öğretmenler olarak, yöneticiler olarak bize emanet olarak verdiklerini koruma hususunda bize düşen vazifeleri, vecibeleri yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Neslimizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi ile dillerini yaşlandırarak senin ismi şerifinle dillerini kullandırmak suretiyle evvela bu tevhid kelimesini telaffuz etmeyi, en önemlisi de bunu bir iman halinde kalplerine yerleştirerek yerine getirmeyi cümlesine cümlemize lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Neslimizi, nefsimizi namaz ehli eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Namaz ehli olarak neslimizi yetiştirmeye de bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Örnek olmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Dinimizin değerlerini kendilerine veremediğimiz için sapık fikirlerle neslimizi elimizden almak isteyen, sapık ideolojilerle cahiliye ırkçılığına benzer ırkçılık anlayışlarıyla nefsimizi senin yolundan çevirmek isteyenlere fırsat verme ya Rab.
1: Amin.
0: Fırsat verme ya Rab. Kelime-i tevhide bilerek ya da bilmeyerek karşı

0: karşı durma felaketine düşmekten neslimizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Bu yanlışlara düşmüş olanlara da yeniden hidayet nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hidayet nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hidayet nasip eyle
1: Amin.
0: Ya Rab. Her türlü İslam düşmanlığına karşı sen bize yardım eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bize güç ver ya Rab.
1: Amin.
0: Bize takat ver ya Rab.
1: Amin.
0: Ve kelime-i tevhid etrafında kenetlenmeyi, birleşmeyi, kalplerimizi kelime-i tevhid ile birleştirdiğin gibi bedenlerimizi de aynı istikamette buluşturmayı, yek vücut tek vücut haline getirmeyi ve her türlü küfre karşı hep birlikte yek vücut durmayı cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Nasip eyle ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını,

0: yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar. Ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır. Mutlak otorite sahibidir. O, gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O, kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı, yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ikinci atası olarak anılan Nuh aleyhisselamla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nuh Suresi 28.
3: Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
1: Tahrim Suresi 10.
4: Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İsra Suresi 11 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkartacağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse, kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz, sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka Tanrı tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin. Ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve erhamil fukara ve mesakin. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ve şükür ederiz. Büyük elçi, son peygamber, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed Mustafa Efendimiz'e salatü selam getiririz. Allah'ım, sana açmış olduğumuz bu ellerimizi hüsran içerisinde boş çevirme ya Rabbi. Bir kutsi hadiste Resulullah şöyle buyurdu, Allah'ın diliyle, Allah'ın emriyle şöyle buyurdu: Allah hayidir, Allah utangaçtır. Allah o kadar utangaçtır ki kendisine uzanan eli sıfır halde boş göndermekten haya eder. Sen o kadar büyüksün ki ya Rabbi, kulundan haya ediyorsun. Kulunu cehenneme atmayı istemiyorsun. Cennetin kapılarını sonuna kadar açıyorsun. O cennete bizleri layık eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden, kulağımızdan, gözümüzden başkalarına zarar vermemize müsaade etme ya Rabbi. Kötü insanların, iki ayaklı şeytanların da elinden, kulağından, dilinden, gözünden, kalbinden zarar görmemize müsaade etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün bu dualarımızı Ravza-i Mutahhara'da, yani Peygamberimizin Medine'sinde, Yeşil Kubbe'sinin orada, Kabe'nin orada, Zemzem Kuyusu'nun orada, Makam-ı İbrahim'in orada, Hicri İsmail'in orada, velhasıl-i kelam o Kabe'de bulunan mukaddes emanetlerin yanında yapılmış olan ve kabul edilen dualardan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi, dertlere deva ver ya Rabbi, borçlulara eda ver ya Rabbi, borçlulara eda ver ya Rabbi.
3: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Bakara Suresi 130 ila 141. ayetler.

صبغة أنت

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler, Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la, Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kıvam Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Fatır Suresi 15 ila 30. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlarda da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine

0: böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Araf Suresi 85 ila 93. ayetler.

وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'u da peygamber olarak

0: gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvette erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kavminin cevabı ise sadece çıkarın bunları memleketinizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüz idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi dedi. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki: ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahiy ettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mabetlerin dokunulmazlığıyla ilgili şunları beyan etmektedir:
4: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 114. Ayet.
5: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap.

0: Hac Suresi 39 ve 40. Ayetler.
1: Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
0: El-Melik Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. Sen El-Melik'sin. Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olansın. Mülkünde mutlak otorite sahibi olan eşsiz yöneticisin. Dilediğini yapan ve dilediği gibi hükmedensin. Melik isminle sen, görünen ve görünmeyen bütün alemleri ve varlıkları yönetirsin. Sen El-Melik'sin. Güç ve kuvvetin mutlak sahibi, yardım ve keremini müminlere bahşedensin. Mülkün, kainatın, yaşamın mutlak sahibi yalnızca sensin. Sen her şeyi yoktan var edensin. Hükümranlık, kudret ve azamet yalnız sana aittir. Yarattığın hiçbir şeye muhtaç değilsin. Mülkün, kainatın, yaşamın mutlak sahibi yalnızca sensin. Hükmedenlerin hakimi Allah'ım, bizi İslam'la yaşat. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 22. Cüz.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye, eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca, onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde onları boşadıklarında,

yaşlarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara muta verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın. Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinin elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Bunlardan hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberin hanımlarına babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten

sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yoldan vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da bundan sonra orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat edeydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler, ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler! Siz Musa'yı eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Allah yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. De ki, hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırması için her şey o kitapta tespit edilmiştir. İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, İşte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Yine inkar edenler şöyle dediler. Çürüyüp

ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi? Allah'a karşı yalan mı uydurduğu yoksa onda delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler. Onlar önlerindeki ve arkalarındaki kendilerini dört bir yandan kuşatan göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik ve bütün vücudu örtecek zırhlar yaptık. İşçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih amel işleyin, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgara verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız. Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi, şükredin. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabb'dir. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Sebe halkıyla bereketlendirdiğimiz kentler arasına her biri diğerinden görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik, seyahati kolaylaştırdık ve onlara da şöyle dedik: Oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın. Onlarsa, ey Rabbimiz, yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Şeytan onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular. Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur. Ey Muhammed! De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi diye sorarlar, onlar da gerçeği diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür. De ki, size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki, Allah. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız. De ki, Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hakla hüküm verecektir. O gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir. De ki, Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Hayır, hiçbir şey Allah'a ortak olamaz. Aksine o mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır.

seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, sizin için belirlenen bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen, birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar zayıf ve güçsüz görülenlere, size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler büyüklük taslayanlara, hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri, biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere, bunlar mı size ibadet ediyorlardı diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu ancak apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır. De ki, sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir. De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. De ki, ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır. Sen onları dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen. Azabı gör.

Melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasının günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur.''

dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine eşittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlarda da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka emeller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana onlar yerden ne yaratmışlardır. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de o kitaptan açık bir diliyle mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olup giderlerse ondan başka hiç kimse onları tutamaz.

Şüphesiz o halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Çok bağışlayandır. Müşrikler eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şeyi Allah'a aciz bırakacak değildir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. Kur'an ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar, şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler. Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçilerse şöyle dediler. Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dediler ki, şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz, sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin. Kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını

0: Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. İhlas Suresi.

0: أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ali. 13. bölüm. Hilafet. Sabahın kılıcı.

0: Bazı sabahlar gece kadar karanlıktır. Abdurrahman bin Mülcem'in Ali'yi öldürme niyeti, karanlıkta kurulan planları ve Kufe'ye gelişi. Aynı dönemde Muaviye ve Amr bin As'a yönelik niyetler de vardır. Fakat Kufe sabahının hedefi Ali'dir.
1: Bu iş bitmeden içimdeki ateş sönmeyecek.
2: Yolun sonu ölüm olabilir.
1: Biz zaten ölümü seçtik.
0: İbni Mülcem kılıcını hazırlar. Gece yanında bazı kişiler vardır. Mescidin yoluna düşen adımlar artık yalnız ibadete değil, tarihin son perdesine de yürür.
3: Müminlerin emiri vuruldu.
4: Emir vuruldu.
5: Nasıl olur? Kim yaptı?
4: Müminlerin emiri vuruldu.
0: Darbe Ali'nin başına iner. Kufe mescidi bir anda telaş, ağlama ve öfkeyle dolar. Fakat yaralı Ali'nin son saatlerindeki tavır, hayatı boyunca taşıdığı ölçüyü bırakmaz. Adalet.
6: Yol açın, babamıza yol açın.
7: Sakin olun. Öfke adaleti geçmesin.
6: Bunu yapan yakalandı.
7: Ona iyi davranın. Eğer yaşarsam ben hükmederim. Ölürsem bir cana karşılık bir can. Aşırı gitmeyin.
0: Bu vasiyet çizgisi Ali'nin son anlarında bile intikamın ölçüsüzleşmesine izin vermediğini gösterir. Bazen en büyük söz öfkeyi dizginleyen cümledir.
7: Size Allah'tan sakınmayı, işlerinizi düzeltmeyi, aranızdaki bağı korumayı öğütlerim. Yetimi, komşuyu, namazı, Kur'an'ı ihmal etmeyin. Dünya sizi aldatmasın.
6: Baba!
7: Hasan, Hüseyin, kanı kanla çoğaltmayın. Hakkı öfkeye teslim etmeyin.
2: Ne olacak şimdi?
8: Bir kapı kapandı.
2: Yoksa imtihan mı kaldı?
0: Ali'nin hayatını dinledik. Çocuklukta erken iman, gençlikte emanet, hicrette sadakat, sancakta sebat, hilafette biatin ağırlığı, Cemel'in yarası, Sıffi'nin gölgesi, tahkimin doğurduğu hayal kırıklığı, Nehrevan'ın acısı, Mısır'ın kaybı, baskınların yorgunluğu ve Kufe sabahı.
7: Rabbim, hüküm senindir.
0: Son bir sabah, bir kılıç, bir bedeni yaralar. Fakat adaletle yaşanmış bir ömür, yalnız bir darbeyle kapanmaz. Çünkü bazı hayatlar, ölümünden sonra da soru sormaya devam eder. Hak, kişilere göre mi bilinir, yoksa kişiler hakka göre mi tanınır? Emanet teslim edildi, söz geride kaldı. İmtihan devam ediyor. Söz ağırlaştı, kalp sınandı, yol uzadı, emanet eksilmedi.
7: Söz çoksa kalp dağılır. Önce hakkı tanıyın.
5: Peki ya insanlar dağılırsa?
7: Dağılmayı önlemek için haktan vazgeçilmez. Hak bilinirse dağılmanın sebebi de anlaşılır.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nisa suresi 64 ila 70. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin ve yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı.

0: Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fussilet Suresi 9 ila 18. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu

0: Mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: En'am suresi 84.
2: Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
0: Yusuf suresi 18.
3: Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır.
0: Yusuf suresi 84 ila 86. ayetler arası.
4: Onlardan yüz çevirdi ve vah Yusuf'a vah dedi. Ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Şems Suresi.

0: ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
2: Azim olan Allah doğrusu.
3: Dua ibadetin ta kendisidir.
4: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. Ayet.
5: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
4: İbrahim Suresi 40 ve 41. Ayetler.
6: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
7: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Hadid Suresi 20 ila 24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olup gider. Tıpkı şöyle. Bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap ya da Allah'ın marifet ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah

0: Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övülen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Egzon İbrahim'i. Furkan Suresi 61-70. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Adiyat Suresi.

0: الله أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Azim olan Allah doğru.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 6. bölüm. Hac mevsimi.

0: Hazreti Muhammed miladi 571 yılında Mekke'de doğdu. Cihandaki zaman ve mekanda gerçekleşen bu tecelli berekete vesile oldu. Bu bereket bütün kainatı kuşattı. O seneye bolluk senesi denildi.
1: Nereye gidiyorsun Ebu Talip bu erken vakit?
2: Biliyorsun hac mevsimi yaklaştı Fatıma. Araplar kafileler halinde Mekke'ye geliyor. O hacılara su ve yiyecek bulmak bizim görevimiz. Babam yaşlandı. O artık yapamaz. Onun yerine benim daha çok çalışmam gerek.
1: Kabe'nin Rabbi evine gelenleri aç ve susuz koymaz. Siz de onun yolunda gidiyorsunuz. İnsanlar size ne kadar dua etse azdır.
2: Haşa! Bize değil, biz kimiz ki? Kabe'nin Rabbine dua etsinler yeter. Onun kudreti olmasa biz de olmayız.
1: O bizim birliğimizi daim kılsın.
2: Fatıma.
1: Söyle kocam Ebu Talip.
2: Gelinimiz Amine ve yeğenim Muhammed nasıllardır? Moralleri nasıldır, sağlıkları nasıldır? Bir eksikleri var mıdır? Bilirsin ki onlar ölen kardeşim Abdullah'tan bize emanet.
1: Süveybe küçük Muhammed'i emziriyor. Bereke de Amine'ye yardımcı oluyor. Bereke sanki onun küçük annesi. Sürekli onun yanında. Onunla yatıp kalkıyor. Onu bir an olsun yanından ayırmıyor.
2: Bereke ne yapsa azdır. İnan Fatıma, o küçük yeğenimi her gördüğümde benim de kalbim sanki bir anne kalbi gibi çarpıyor. Sana yemin ederim, daha önce hiç böyle bir duygu yaşamamıştım. Hissetmemiştim. Kendi evlatlarıma bile öyle bakamıyorum. Bu nasıl bir histir? Bilmiyorum. Ben bir erkeğim ama anne şefkatinin ne olduğunu, onun gözlerine baktığımda, onun kokusunu duyduğumda hissediyorum.
1: Ben de öyle Ebu Talip. Ona sarıldığımda, beni çevreleyen, nasıl desem sana, bir huzur, bir hoşluk duygusu hissediyorum. Ona sarılırken bile onu özlüyorum ve defalarca öpüyorum. Muhammed'e sarıldığımda neler hissettiğimi anlatamam.
2: O erken yaşta toprağa verdiğim küçük kardeşim Abdullah'ın güzel çocuğu. Abdullah'ın yokluğu şu kalbimde hep bir üzüntü olarak kalacak. Onlar bize emanet Fatıma. Onlar bize emanet. Onların kılına zarar gelse Kabe'nin Rabbine hesap veremeyiz. O yetimlerin ve öksüzlerin koruyucusu. Evsizlerin evi. Düşkünlerin kolundan tutan.
3: Kabe'nin avlusunda Abdülmuttalip, hacılar gelmeden önce çarşı esnafı ve Mekke sakinlerine seslenmektedir.
4: Ey Kureyşliler! Sizler Beytullah'ın, Allah'ın evi Kabe'nin çevresinde oturmakla Allah'ın komşularısınız. Buraya gelen hacılar da Allah'ın misafirleridir. Onlara karşı cömert olma, iyi niyetli davranma. Onlara hac mevsimi boyunca hizmet edip yemek ve su vermek zorundasınız. Biz Haşim oğulları olarak tüm servetimizle onların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Sizden bizim paramız yettiği sürece bir şey istemiyoruz. Kimse Mekke'ye gittiğimde aç kaldım, susuz kaldım dememelidir. Ey Kureyş halkı! Kabe'nin Rabbinin misafirleriyle ilgilen. Yaşlılara karşı saygılı olun. Küçük ve güçsüzlere karşı da sevgiyle yaklaşın. Onları dolandırmaya, bir malı fazla fiyata satmaya kalkmayın. Buraya gelen hacıları

0: da ailenizden biri olarak kabul edin. Onlar sizin kardeşiniz, ailenizden biri. Bunu unutmayın.
1: Araplar Kabe'ye büyük önem veriyordu. Hac zamanı bu yüzden Arap kabileleri için büyük önem arz ediyordu. Hac mevsimi haram aylar adını verdikleri Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarında gerçekleşir, savaş yapmazlar ve bu ayları hac, panayır ve ticaret için kullanırlardı. Araplar bu hac sırasında Kabe'yi ve kutsal yerleri ziyaret eder, putlarına altından, gümüşten, değerli taşlardan hediyeler sunarak onları yüceltirlerdi. Özel olarak süsleyip işaretledikleri kurbanları da getirirlerdi. Bu alametler sayesinde herkes bu kurbanların Kabe'ye sunulan bir hediye olduğunu bilir ve kimse onlara dokunmazdı. Ve kurbanların kanlarını putlara sürerlerdi. Etlerini ise diğer ziyaretçilere dağıtırlardı. Araplar Hacerül Esved'e de büyük saygı duyar, Safa ve Merve tepelerinde bulunan putları da ziyaret ederlerdi.
2: Ey Kureşliler! Ey Kabe'nin savunucuları! Kabe'nin Rabbi Kabe'yi düşmanlarına karşı savundu. Biz Kabe'nin koruyucuları, muhafızlarıyız. Mekke'nin sakinleriyiz. Araplar içinde hiçbir kabile bizim sahip olduğumuz ayrıcalığa sahip değil. Araplar kutsal ev Kabe hakkında bizim bildiğimiz kadarını bilemez. Bu yüzden kutsal evi hiçbir şeyle eş değer tutmayın. Putlarınıza saygı gösterin. Onları başka bir şeyle eş değer tutmayın. Öyle yaparsanız buraya gelen Araplar burayı hafife alacaklardır.
3: Peki sen ne önerirsin?
2: Kureyş'in gençleri bizim inançlarımızı bir gelenek olarak görüp başka bir şey kabul etmezler. Bu yüzden eskiden yapılan ibadetleri bırakmalıyız. Vakfe için Arafat Dağı'na çıkmamalıyız. Burada durmalıyız.
3: Yani sen bize atamız İbrahim'in çıktığı Arafat Dağı'na çıkmamayı mı önerirsin? Bunu nasıl yaparsın?
2: Bırakın diğer Araplar yapacaklarsa yapsınlar. Arafat'a çıkacaklarsa çıksınlar. Ama biz onu yapmayacağız. Biz onlardan farklıyız. Biz Kabe'nin savunucularıyız. Kabe'nin Rabbi Ebrehe'nin ordusuna karşı bizim yanımızda durdu. Bizi korudu. Biz de bu farkımızı diğer Araplara göstermeli ve belli etmeliyiz. Kinane ve Kusay kabileleri de bizimle aynı düşünmektedir. Biz Humus ehliyiz.
1: İslamiyet'ten önce Mekke'de yaşayan ve Kabe'nin hizmetinde bulunan Kureyş'le akrabası ve müttefiki bazı kabilelere Humus, onların dışında kalanlara ise Hille deniliyordu. Kureyşliler her konuda kendilerini diğer Arap kabilelerinden üstün görüyordu. Cahiliye dönemindeki Arap toplumunun temel özelliği olan kabile içi bağlılık, başka kabilelere üstünlük duygusu, bitmez tükenmez kan davalarının ve savaşların da başlıca nedeniydi. Şiddet, yağmacılık, tutsakları köle olarak kullanma, özellikle kadının köleleştirilmesi ve bir mal gibi alınıp satılması olağandı. Kadının böylesine aşağılanması, kız çocuklarının bir ayıp olarak kabul edilmesine neden olmuştu. Bu yüzden kız çocukları doğar doğmaz ya da 6 yaşından önce diri diri toprağa gömülürdü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinin sebeplerinden biri de insanlar arasında Humus örneğindeki gibi suni ayrımları ortadan kaldırmak içindir. İslamiyet'in doğuşuyla ırkçılık da ayrımcılık da tarihe karışacaktır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçiler, melekler Lut'un ailesine gelince Lut onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz," dedi. Dediler ki, "Evet, fakat biz sana kavminin şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin gidin." Ona şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut dedi ki, "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Beni utandırmayın," dedi. Onlar, "Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik?" dediler. Lut, "İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz," dedi. Melekler Lut'a, "Ömrüne and olsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler," dediler. Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üstünde duruyor. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Eyke halkı da şüphesiz zalimdiler. Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı Sodom'la Şuayb kavminin yaşadığı Eyke belirgin bir ana yol üzerindeydiler. Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin.

instagram.com/vavradio. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. İnfitar Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 84.
3: Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
1: Mü'min suresi 34.
4: Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti de onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de Allah ondan sonra asla peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır.
1: Yusuf suresi 58.
5: Derken Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler ve yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar ise Yusuf'u tanımıyorlardı.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Ankebut Suresi 23 ila 30. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti. Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Haydi, doğru söyleyenlerden isen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. Ayet.

En'am suresi 1 ila 10. ayetler.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik. Ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Eğer onu peygamberi bir melek kılsaydık,

0: yine onu bir adam suretinde yapardık. Ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy, o Allah'a ortak koşanlardan değildi, diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Üç dua şüphesiz kabul edilir. Babanın duası, yolcunun duası, mazlumun duası."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hangi zaman ve mekanda yapılırsa yapılsın, yolculuklarda karşılaşılan zorluklar sebebiyle İslam, yolcuların ibadetlerine çeşitli kolaylıklar getirmiştir. Bu nedenle seyahat esnasında 4 rekatlı farz namazların 2 rekat kılınmasına, ihtiyaç halinde öğle ile ikindi, akşamla yatsı namazlarının bir usul çerçevesinde cem edilmesine, mesler üzerine mes müddetinin 3 gün olmasına, yolculuk esnasında farz olan orucun ertelenmesine izin vermiştir. Dahası Resul-i Ekrem, yolcu veya yolda kalan kimseyi ihtiyaç halinde zekat verilecek kimseler arasında zikretmek suretiyle seyahat edenlere maddi olarak da kolaylık sağlanmasını tavsiye etmiştir. Bu cümleden yola çıkarak Hazreti Peygamber Fedek arazisini yolculara vakfetmiş. Hazreti Ömer'in de aynı şekilde Hayber'deki arazisini fakirlere, akrabalara, esirlikten kurtulmak isteyen kölelere, Allah yolunda savaşanlara, misafir ve yolculara vakfetmesini sağlamıştı. Ayet ve hadislerde geçen İbnü's Sebil yani yolcu ifadesi, daima yardım ve hizmet edilmesi tavsiye edilen bir sınıf olarak görülmektedir. Bir hadiste de Allah Resulü, yolcular için inşa ettirilen misafirhaneyi öldükten sonra müminin sevap defterinin açık kalmasına vesile olacak fiiller arasında zikretmişti. Bu tavır ve ifadeleriyle Resul-i Ekrem gittikleri yerlerde misafir ve yolculara kolaylıklar sağlanmasını arzulamaktaydı. Bundan dolayıdır ki İslam medeniyetinde sırf yolcuların barınacakları, ağırlanacakları hanlar, hamamlar, kervansaraylar, köy odaları gibi hizmet veren nezih mekanlar oluşturulmuştur. Resul-i Ekrem, "Üç dua şüphesiz kabul edilir. Babanın duası, yolcunun duası, mazlumun duası." buyurmuştur. Bu müjde, Allah'ın rızasına uygun bir niyetle rahatını terk ederek yola çıkan kimselere yönelik olmalı. Böyle kimseler, yolculukları esnasında maddi ve manevi açıdan desteklenmelidir. Bu nedenledir ki Hazreti Peygamber, yanında bulunduğu halde yolcuya su vermeyen kişilerle kıyamet günü Allah'ın konuşmayacağını, onları temize çıkarmayacağını ve onların elim bir azaba uğrayacaklarını belirterek, seyahat esnasında yolcuların da birbirlerine yardımcı olmalarını istemiştir.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Erhan Mete Kasas Suresi 84 ila 88. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nizamettin Sevil. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusu

0: konusunda ne size ne de onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fey ve ganimetlerle ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Haşr Suresi 6.
4: Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter.
1: Enfal Suresi 69.
5: Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Duyanların sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günaha bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. Allah'ım, Allah'ım, ben gerçekten nefsime zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla, bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. İnsan Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabe hayatları.

Hazreti Halime radıyallahu anha. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi. Halime, Es-Sadiye olarak da bilinir. Arabistan'ın orta ve güney bölgelerine doğru yayılmış büyük bir kabile olan Hevazi'nin Beni Sad bin Bekir koluna mensuptur. Mekkeli aileler yeni doğan çocuklarını çölün sağlıklı havasında büyümesi ve fasih Arapçayı öğrenmesi için Bedevi kabilelerden bir süt anneye verirdi. Kendileri için bunu bir gelir kaynağı haline getiren Bedevi kadınları da zengin ailelerin çocuklarını tercih ederdi. Halime, Hazreti Muhammed'in doğduğu yıl kabilesinden bazı kadınlarla Mekke'nin ileri gelenlerinin çocuklarına süt annelik yapmak için Mekke'ye gelmişti. Ancak bineğinin zayıf ve güçsüz olması sebebiyle diğer kadınlardan sonra Mekke'ye vardığı için istediği gibi bir çocuk bulamadı. Yetim olması sebebiyle de Hazreti Muhammed'i almakta tereddüt gösterdi. Yine de eli boş dönmemek için ona süt anneliği yapmayı kabul etti. Yeni gelen bebekle birlikte Halime ve ailesi bolluk ve berekete kavuştu. Ayrıca bir kısmına bizzat süt anneyle süt babanın şahit olduğu bazı fevkalade olaylar meydana geldi.

Halime 2 yıl sonra çocuğu sütten kesti ve annesini teslim etmek üzere Mekke'ye getirdi. Fakat annesi Amine muhtemelen çöl havasının çocuğuna yaradığını görünce, başka bir rivayete göre o esnada Mekke'de veba salgını bulunduğundan çocuğun bir süre daha süt annesinin yanında kalmasını uygun gördü. Hazreti Muhammed 4 yaşına geldiğinde Şakk-ı Sadr, yani iki meleğin Hazreti Muhammed'in göğsünü yarması ve kalbini yıkaması olayı meydana geldi. Bundan endişe duyan Halime onu Mekke'ye götürdü. Ancak doğumu sırasında da bazı olağanüstü olaylarla karşılaşan annesi Amine, Halime'yi yatıştırdı ve bir endişe duymaması gerektiğini belirterek ikisini geri gönderdi. Halime, Hazreti Muhammed'e 1 yıl daha baktı ve 5 yaşına gelince onu ailesine teslim etti. Halime'nin Müslüman olduğu konusunda hemen hemen bütün kaynaklar ittifak halindedir. Bu durum onun Resulü Ekrem'le peygamber olduktan sonra da görüştüğünü göstermektedir. Nitekim bir rivayete göre Medine'ye hicretten önce Halime ve kocası Haris bin Abdülhuzza yaşadıkları bir kıtlık sebebiyle Mekke'ye gelmiş ve Hazreti Peygamber'i ziyaret etmişlerdir. Bu sırada Hazreti Hatice onlara 40 koyun ve 1 deve vermiştir. Bazı kaynaklarda Halime'nin Mekke'nin fethinden önce öldüğü kaydedilmektedir. Kabrinin Medine'de Cennetül Baki'de veya Basra'da olduğuna ve üzerine türbe yapıldığına dair geç döneme ait eserlerde bilgi varsa da, bu durum önemli şahsiyetlere duyulan saygının bir göstergesi olarak onlar için çeşitli şehirlerde makam kabir yapılmasından kaynaklanmaktadır. Onun gerçek kabri büyük ihtimalle Taif'in güneyinde kabilesi Beni Sad bin Bekir'in ikame ettiği bölgededir. Halime'nin kocası Haris bin Abdülhuzza'nın da eşi Halime gibi İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olduğu nakledilmektedir. Hazreti Peygamber'in Halime'den olan süt kardeşleri Abdullah, Üneyse ve Şeyma da İslamiyet'i kabul etmiştir. Şeyma, Mekke'nin fethinden sonra Huneyn'de Hevazin kabilesiyle yapılan savaşta Müslümanlara esir düştü. Hazreti Peygamber Şeyma ile görüştü ve kendisiyle birlikte gelmesini istedi. Ancak o köyünden ve akrabalarından ayrılmak istemedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kendisine hediyeler vererek onu memleketine gönderdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine "Neye tapıyorsunuz?" demişti. "Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz." demişlerdi. İbrahim dedi ki, "Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ve zararları dokunur mu?" "Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk," dediler. İbrahim şöyle dedi, "Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Necati Öztürk. Ahzab Suresi 21 ila 25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler. Kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Duhan Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki

0: biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların Hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeriat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 48. Ayet.
3: Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.
1: Haç Suresi 67. Ayet.
4: Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Rad Suresi 32 ila 37. Ayetler.

0: الحق صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an ile sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dinimle beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.

Aşırı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Fatiha Suresi.

0: kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Fatır Suresi 27 ila 30. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yasin Suresi 51 ila 67. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sûra üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak: selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek, oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: Elber, El Muhsin. Cömert, ihsan sahibi. Kul için ihsan, Allah'a onu görür gibi ibadet etmektir. Allah'ın cömertlik ve nimet veren anlamındaki isimleri çoktur. Bunlardan iki tanesi Elber ve El Muhsin'dir. Elber, yarattıklarının ihtiyaçlarını karşılayan, onları gözeten demektir. Yaratılmışların en çok muhtaç olduğu şey varlıktır. Çünkü mümkün, varlığı kendinden olmayan demektir. Ve Allah, varlık ihsan ederek müminleri yokluktan vücuda getirir. Elber, ihsanı ve inayetiyle onları yokluk karanlığından varlığa çıkartarak en büyük iyiliği yapmıştır. Üstelik bu iyilik onların bir talebi olmaksızın gerçekleşmiştir. Bu nedenle mutlak anlamda minnet duyulacak olan Allah'tır. Varlıklar her zaman ona muhtaç ve borçludur. El Muhsin yakın anlamdaki bir isimdir. Allah kullarına ihsan eder ve bu ihsan onların talebinden önce gelir. Her iki terim de ahlaki erdem olarak müminlerin ahlak anlayışını şekillendirmiştir. Bir, yani iyilik yapmak, insanlara karşı merhametli olmak İslam'ın yücelttiği ahlaktır. İhsansa Hazreti Peygamber tarafından

Allah'a onu görürcesine ibadet etmek diye açıklanmış ve dinin maksadı sayılmıştır. Allah'a böyle bir ibadet şekli, insan kibrini ve riyakarlığı ortadan kaldıran yegane yoldur.

0: Erkan Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tekvir Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Enfal Suresi 11 ila 19. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi siz tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç, böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer de cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zamanda sen atmadın, fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener, bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ikinci atası olarak anılan Nuh aleyhisselamla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud suresi 45, 46 ve 47. ayetler.
3: Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgi olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim dedi. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum dedi.
1: Ankebut suresi 14.
4: Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Erdal İlhan. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

0: لفحق عقاب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sağ. O şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah'ın sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kâfirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbim, Rabbim. Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende mevcuttur. Allah'ım, yaparak ve geciktirerek işlediğim, açıktan ve gizli olarak işlediğim kusurlarımı bağışla. Sen öne alan ve evvel olansın. Sen geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Naziat Suresi.

ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o

0: Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. "Ben sizin en yüce Rabbinizim," dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. İnsan iyiliğe de, kötülüğe de elverişli.

Kadın önce yeni bir canı yüklendiğini hiç fark etmemişti. Çünkü o küçücük can yalnız Allah'ın bilebileceği bir evredeydi. Sonra zaman geçti. Kadın ve erkek ikisi de hem çok telaşlı hem de çok sevinçli bir bekleyişe girdiler. Sevinçliydiler. Çünkü soylarını devam ettirecek bir can yoldaydı. Telaşlıydılar. Çünkü bu bebek zorlu süreçleri aşıp sağlıkla gelebilecek miydi dünyaya? Kadınla erkek Rablerinin gücünü, kendi çaresizliklerini yüreklerinin ta derinlerinde hissettiler ve şöyle yakarıp söz verdiler. Bize sağlıklı bir evlat verirsen şükründen asla vazgeçmeyiz. Kullarının dualarını geri çevirmeyen Rableri onların duasını da kabul etti ve bebek sağlıkla dünyaya geldi. Ne yazık ki çaresizken yalvara yakara dua eden anne baba sözlerinden dönüvermişlerdi. Şükretmek bir yana bu yavruyu onlara vereni de çoktan unutuvermişlerdi. Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşar olmuşlardı. Ayetlerin Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı anlattığını söyleyenler vardır. Ancak müfessirlerin çoğu bu ayetlerin

Bebeğinin dünyaya gelme sürecindeki aceleciliği ve endişeyi yüreğinde hisseden her anne babaya anlattığı yorumunu yapmışlardır. Daha da önemlisi, bu ayetlerde insan benliğinin temel özellikleri vurgulanır. Sıkıntı zamanında Allah'a yalvarıp yakarmak, güçsüzlüğünü görüp hissetmek ve kendisine iyiliklerde bulunan Rabbini hatırlamak. Zorluklar bittiğinde ise kendini yeterli görmek, bu zorlukları kendi gücü ve bilgisiyle aştığını sanmak ve şükretmeyi unutmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olmak kabiliyetlerini verene yemin olsun. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Yüce Allah, topraktan yarattığı insana isimleri öğretmekle onun meleklerden saygı görmesini sağlamıştır. Oysa melekler daha önce onun yaratılmasına karşı çıkmışlardı. Kur'an'ın yaratılış kıssasının öğrettiği en önemli nokta, insanın var ediliş amacıdır. O, yeryüzünde sorumluluk yüklenecek bir halifedir. Bu görevi hakkıyla yerine getirebilmesi için insanın Allah'ın uyarı ve yönlendirmelerine ihtiyacı vardır. Bu kıssanın öğrettiği bir başka önemli nokta ise insanın en büyük düşmanının şeytan olduğudur. İnsan onun kibirlenme, isyan edip karşı gelme, hatasının sorumluluğundan kaçma, kin güdüp intikam alma gibi kötü davranışlarından uzak durmalıdır. İnsan, şeytanın onu doğru yoldan çıkarmak için başvuracağı hilelere karşı çok dikkatli olmalıdır. Çünkü şeytani özellikleri taşıyan iblis, rahmetten tamamıyla kovulmuş, insan da ona kandığı için cennetten çıkarılmıştı. Şimdi insan cenneti emek vererek, alın teri dökerek hak edecek ve orada sonsuza kadar kalacaktır. Kur'an'da insanın dünya hayatının başlangıcına yapılan göndermeler, işte bu son hedefin gerçekleştirilmesine yöneliktir. İnsanın asli vatanına, cennete dönme yolculuğu çeşitli zorlukları içinde barındıran bir süreçtir. O, dünya sınavında iyiliğe de kötülüğe de eğilimli yaratılışıyla baş başadır artık. O, refah, mutluluk, sağlık ve başarıyla da açlık, korku, hastalık ve kıtlıkla da sınanacaktır. İnsan, kötülüğe eğilimini harekete geçiren ve besleyen birçok unsurla karşı karşıyadır. Her şeyden önce dünya hayatı çok cazip bir çeldiricidir. İnsana bütün güzelliklerin burada olduğu düşüncesini verir. İnsanın da ona doğru güçlü bir yönelişi vardır. Dünyanın bu çekiciliği, tabiatındaki özellikler yüzünden onun karşısına büyük sınavlar çıkarır. İşte şeytan da insanın zaaflarıyla dünyanın insana çekici gelen nimetlerini buluşturmayı amaçlar. Ettiği yemini bu yolla yerine getirmeye çalışır. Her yönden insana yaklaşır ve bütün oyununu onun zayıf yanları üzerine oynar. İnsanın karakterini de, akıbetini de kendisine benzetmeye çalışır. Sonuçta insanların çoğu Hakk'a inanmaz hale gelirler. İmandan uzak kalan ve Allah'ın zikrinden yüz çeviren insanların da dünya hayatından başka arzuları olmaz. Orada kalıcı olmanın peşine düşerler. Allah Teala bu konuda insanları şöyle uyarır: nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici gelmiştir. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Rabbimiz insanın zayıf yaratıldığını bildirir. İnsan fiziksel ve ruhsal bir takım zayıflıklar taşır. Arzularına hakim olamaz. Sözünü yerine getirmede azimli değildir. Her istediği şeyi yapamaz. Kur'an-ı Kerim insanın en başta gelen zayıflığının Allah'a karşı isyan, zulüm olduğunu bildirir. İnsan kendisine ve diğer insanlara kötülük eder, günaha girer. Allah'ın emrine karşı cüretkar davranır ve sonunda aldanır. Onu bu duruma düşüren çok cahil, cehul olmasıdır. Sonunu düşünmeden büyük sorumluluklar yüklenir.
İnsanın zaaflarından biri de varlığını sürdürecek araçlar ve imkanlar

İndeyken kendisini yeterli görmesidir. İnsan bu araç ve imkanları sağlayanın gerçekten kendisi olduğunu düşünmeye başlar. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok der. Hiçbir engel tanımak istemez. Herhangi bir kayda bağlanmayı sevmez. Bu haliyle o taşkın su gibidir. Sınırları aşan insan artık tanrısal sıfatlara öykünmektedir. Yöresindeki her şeye kendisinin sahip olduğu ve her şeyi kendisinin yönettiği inancındadır. Bu kendini yeterli görüp haddi aşma noktası, inançsızlık halinin de temelidir. Artık insan, bütün mahlukatın bir yaratanı olduğunu ve gerçek bir sahibi bulunduğunu görmemektedir. Bu aslında onun zayıflıklarının, unutkanlık, cahillik ve nankörlüklerinin yol açtığı bir taşkınlık halidir. Kur'an'ın ilk inen ayetlerinde Rabbinin onu yarattığını, ona bilmediklerini öğrettiğini unutan, müşrik bir insan olan Ebu Cehil üzerinden bu durum şöyle anlatılır. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar. Aynı insan yokluk ve sıkıntılarla imtihan edildiğinde karamsarlığa düşer. Yine bir ayette müşrik insanın bu hali şöyle tasvir edilir. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. Allah ona malı ve bedeniyle ilgili bir nimet tattırdığında buna sevinir. Fakat kendi elleriyle yaptığı günahlar yüzünden başına bir bela geldiğinde hemen ümitsizliğe düşer. O, dünya hayatında sınandığını anlamamıştır. Her şeyi maddi varlıkla ölçmektedir. Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Kalplerine imanın yerleşmediği nifak kimi insanlar da vardır ki, Allah'a şartlı olarak kulluk ederler. Kendilerine bir iyilik gelirse bundan pek memnun olurlar. Ama başlarına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirirler. Sorunlar karşısındaki bu gelgitli durum, kulun Rabbi ile ilişkisini derinden yaralar. Adı ümitsiz anlamına gelen iblis için bu anlar fırsat anlarıdır. Böyle zamanlarda insana yaklaşması, onu da kendisi gibi ümitsizliğe sevk edip yoldan çıkarması kolaylaşır. O zaman insan, kendisine bahşedilen bütün kıymetleri bir kalemde silip atacak kadar ümidini yitirir ve nankörleşir. İyilik bilmez olur. İnsanın kendini yeterli görme zaafıyla yakından ilgili diğer bir özelliği de cimri oluşudur. O, kendisi için hep en iyi olanı ister. Kendini en güzel olana layık görür. Her şey kendisinin olsun ister. Haddinden fazla malı olsa bile bu huyu değişmez. Ondaki bu kuvvetli duygu ayetlerde şöyle anlatılır. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. O, mal sevgisine aşırı derecede kapılmıştır. Kur'an, bu özelliği taşıyan cahiliye toplumunun ileri gelenlerini şöyle eleştirmiştir. Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Sahip olma arzusu, hayatın temel amacı haline gelip bir tutkuya dönüştüğünde, insanı hak hukuk tanımaz ve doymak bilmez bir hale getirir. Böyle bir insan, malı mülküyle her istediğini yapabileceği düşüncesine kapılır. Malının kendisini sonsuzca yaşatacağını zanneder. Şayet ahiret varsa, malının orada da kendisini kurtaracağına inanır. Hatta orada daha güzel şeylere kavuşacağını hayal eder. Fakat gerçek onun düşündüğü gibi değildir. İnsan, hırs ve tutkulara sahip bir varlıktır. O, haklarından, çıkarlarından ve arzularından asla vazgeçmek istemez. Hep kendi rahatını düşünür. Mal ve sağlık istemekten usanmaz. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanın bu halini şöyle anlatır. Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, bir vadi dolusu malı daha olmasını arzu eder. Ademoğlunun gözünü ancak toprak doldurur. Allah
Tövbe eden kimsenin

tövbesini kabul eder. Allah Teala ise insanı dinin sınırlarına uymaya ve kendisine karşı gelmekten sakınmaya teşvik etmektedir. İnsanın bir başka özelliği de nankör, iyilik bilmez olması, kendisine yapılan iyilikleri çabucak unutuvermesidir. O, elindeki nimetin değerini ise kaybedince anlar. Yüce Allah onun bu halini yine müşrik insan örneğinden şöyle anlatmıştır. Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız sizi yüzüstü bırakıp kaybolur. Yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. Gemide yolculuk yaparken fırtınaya yakalanan kişi kendisini sıkıntıdan ancak Allah'ın kurtarabileceğini fark eder. Gözü başka hiçbir şeyi görmemecesine yalnız Allah'a dualar etmeye koyulur. Sıkıntı geçince o günleri ve verdiği sözleri hemen unutur. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemileri onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Haksızlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati, sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. İnsan sıkıntılar son bulup feraha çıkınca bu defa ettiği duaları çabuk unutur. Sıkıntılar, dertler, tasalar onu sonsuza dek terk etmiş hissine kapılır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, "Oh, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti," der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ondan sonra Allah'ın ayetleri hakkında bir takım asılsız iddialarda bulunmaya başlar. Oysa Rabbimiz buna çok çabuk karşılık verir. Melekleri de onun kurmakta olduğu tuzakları yazmaktadır. Bu nankör insan elde ettikleriyle övünç içindedir. Kendisiyle gurur duyar. Çünkü yaşadığı her başarıyı kendinden bilmektedir. Dolayısıyla darboğazdan geçerken yaşanan hiç bitmeyecekmiş hissi şimdi de rahatlık zamanı için geçerli olur. Bir gün yeniden zor duruma düşebileceğini aklına bile getirmez. Bu benim der. Benim emeğimin sonucu, sahip olduğum birikimle elde ettim der. Başarıyı kazanmayı, imkanı ona sağlayan şartları kimin hazırladığını görmezden gelir. Şükür duygusundan uzaklaşır. Allah Teala'nın kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır buyurması, işte bu düşüncesizliğin, ilgisizliğin mührü gibidir. İnsanın kötü yönünü, nankörlüğünü, cimriliğini, unutkanlığını içeren bütün ayetler bunları hep kafir insan üzerinden anlatmıştır. Bu yüzden Kur'an bu insanı gerçeğe karşı kör ve sağır, hakkı dile getirmede dilsiz, kalpleri katılaşmış ve şükretmeyen nankör kafir olarak tanımlar. Kur'an'da Rabbinin iyiliklerini inkar eden ve onun buyruklarına uymayan insan şöyle tanımlanır. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı ve nankör. Bir düşünse Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsanın eğitilmeye muhtaç yanlarından biri de onun aceleciliğidir. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Hatta ayetin doğrudan çevirisi insandaki aceleciliği çok daha güçlü bir şekilde anlatır. İnsan aceleden yaratılmıştır.
Bu nedenle ayette söz edilen insan

insanoğlunun atası Adem aleyhisselam kastedilmektedir. Hatta insan cehaleti ve aceleciliği sebebiyle iyiliği için dua ettiği gibi kötülüğü için de dua eder. Sıkıldığında ve öfkelendiğinde kendisine ve sevdiklerine beddua etmeye başlar. Müminlerde görülen bir özellik olan sabrı gösteremez. Aynı şekilde inkarcılar, peygamberin kendilerine haber verdiği azabın tezelden gelmesini istemişlerdir. Allah Teala ise, size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin buyurmuştur. Kafirler, kıyametin bile bir an önce kopmasını isteyecek kadar ileri gitmişlerdir. İnsanın aceleciliğini anlatan ayet de işte bu ayetler arasında yer almaktadır. İnsan aceleci yönünü dizginlemezse, kısacık bir keyif için daimi mutluluğunu bile elinin tersiyle itebilir. Dünya hayatına düşkünlük de insanın aceleci yönünün başka bir yansımasıdır. Acele ile aynı kökten gelen acile kelimesi, insanın hemen burada olanı yaşama arzusunu ifade eder. Bu da onun dünyaya saplanıp kalması ve ahireti ötelemesiyle sonuçlanır. Hayır, ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. İnsanın benlik duygusu onu açık ve net bilgisi olmadığı konularda fikir belirtmeye, tartışmaya iter. Bu yönüyle insan Kur'an'da tartışmaya çok düşkün bir varlık olarak tanımlanır. Halbuki onun bilgisi sınırlıdır. Hatta kendisiyle ilgili bilmediği birçok konu vardır. Görünmez olanı, gaybı bilemez. Yarın ne olacağını bilemez. Ne kendi kıyameti olan ölüm vaktini ve yerini, ne de büyük kıyametin zamanını bilebilir. Ne kadar isterse istesin, çabalarsa çabalasın, her istediğini elde edemez. Lakin o, ancak Allah'ın verdiği bilgiyle öğrenebileceği konularda, gayb konularında bile tartışmalara dalar. Vahiy ile bunlara her türlü açıklayıcı örnek verilmiş olsa bile tartışır durur. Bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Bu hem bilmemek hem de düşünmeden davranışlar sergilemek anlamına gelen cehaletin bir göstergesidir. İnsanın yaratılışında var olan bu zayıflık, onu hakikate karşı kör ve sağır davranmaya iter. Sonunda o, gaflette kalmaya mahkum olur. Allah Teala ise çoğu insanın kapıldığı bu gaflete karşı kullarını uyarır ve ondan kurtulmalarını tavsiye eder.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Beled Suresi.

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin görev sınırının nasıl olduğunu şöyle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sad Suresi 70. Ayet.
3: Bana ancak benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.
1: En'am Suresi 62. Ayet.
4: Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur.
1: Maide Suresi 67. Ayet.
5: Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Keyf Suresi 107 ila 110. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Allah'ım, Allah'ım. Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Şura Suresi 49 ila 53. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mümin Suresi 28 ila 37. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam şöyle dedi: Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama başımıza geldiğinde bizi Allah'ın azabından kim kurtarır? Firavun, ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum dedi. İman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına asla zulmetmek istemez. Ey kavmim, gerçekten sizin için o bağırışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. O gün sizi Allah'ın azabından kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur. Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti de onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de Allah ondan sonra asla peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır. Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışan kimselerdir. Buysa Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah her kibirli zorbanın

0: kalbini işte böyle mühürler. Firavun dedi ki, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğuna inanıyorum. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen sonuçsuz kaldı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle Aile. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. Resul-i Ekrem'in gözümün nuru diye nitelediği namaz, diğer peygamberlerin de gözdesi olan bir ibadettir. Peygamberlik vazifesinin verildiği ilk günlerden itibaren Allah'ın Resulü ve ona iman eden Müslümanlar namazlarını eda etmişler, Resul'e gelen vahiyleri sıcağı sıcağına öğrenmişler ve namazlarında okumuşlardır. Böylece vahye göre hareket etme bilinçlerini tazelemişler, kararlılıklarını kuvvetlendirmişlerdir. Ayrıca inen her vahiyle İslam'ı daha iyi tanımışlar, cahiliye düşüncesinden ve onun yansıması olan yanlış alışkanlıklardan kurtulmuşlardır. Müslüman kimse dinin direği olan namaz ibadetini eda ettiğinde namazı emreden Yüce Allah'la kurulan iman bağı kuvvetlenir. Namaz kılan mümin, yerde ve gökte bulunan her varlığın her an Allah'ı tesbih ettiğini bilir ve onun huzurunda kul olarak acizliğinin farkına varır. Günde 5 kere dininin gereği olarak Rabbinin huzuruna çıkar. Yapıp ettiği her işten Allah'ın haberdar olduğunu unutmaz. Böylece tüm karar ve işlerinin Rabbin rızasına uygun olmasına gayret eder. Mümin namazlarını vaktinde ve düzenli olarak eda ederken, çocuklarına da ibadetlerine gösterdiği hassasiyetle örnek olduğunu bilmelidir. Zira ebeveynine güvenen, onları seven ve model alan çocuk da anne babasına benzemeye çalışır. Anne baba, çocuklarının sevgi ve saygısını kaybetmeye yol açacak, dolayısıyla onları dinlerinden de soğutacak söz, tutum ve davranışlardan uzak durmalıdır. Merhametle davranmak kalpleri birbirine yaklaştırır, zorbalıksa uzaklaştırır. Her gün 5 kere Rahman'a gönlünü açarak kendisine merhamet edilmesini dileyen mümin, ailesi ve çocuklarına da merhametle yaklaşmalı, onlara anlayış göstermeli ve halden anlamalıdır. Özellikle çocukların dini bir kimlik kazanmasında çok önemli bir etkiye sahip olan namaz, çocuklara küçük yaştan itibaren sevdirilerek öğretilmelidir. Çocukların yaş özellikleri de dikkate alınarak yumuşak ve teşvik edici bir üslupla hareket edilmeli, çocuğun ibadet esnasında yaptığı hatalar eleştirilmeden doğrusu gösterilerek düzeltilmelidir. Aile içinde birlikte yapılan ibadetlerin, aile bireyleri arasındaki muhabbeti ve aidiyet duygusunu kuvvetlendirip bereketlendirdiği de hatırdan çıkarılmamalıdır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler.

0: Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir. Hakkıyla bilendir. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

ربنا ليقيموا الصلاة ربنا.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
3: Kavramların Hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmanın önemini şu ayetlerle beyan buyurmaktadır:
5: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
4: Tevbe Suresi 112. Ayet.
6: Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler,

0: iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele.
1: Haç Suresi 41. Ayet.
2: Onlar öyle kimselerdir ki şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir.
1: Lokman Suresi 17. Ayet.
3: Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Bakara Suresi 282 ila 283. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borç

0: borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin onu hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, dünyada zalimlerin, kafirlerin, kuvveti üstün tutarak zayıf olanları ezenlerin dünyayı yaşanmaz hale getirdiği günümüzde senin rahmetinin tecellilerine muhtacız. Kudretini, azametini ve Cebbar ismini yeniden tecelli etmeni bekliyoruz. Bozulan hayatımızı senin düzene koymanı istiyoruz ya Rab. O isminin manası da bu olduğuna göre bizim bozulan hayatımızı Rabbim ne olur rahmetini indirerek düzene koy. Bizi kendi aralarında ahenk içinde, birlik içinde, kardeşlik ruhu içinde birbiriyle kenetlenmiş tek vücut olmuş kulların zümresine yeniden bizi dahil et.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Numan Akbaş Yunus Suresi 71-82. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız,

0: sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. Sonra bunların ardından Firavun'la ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan kendilerine hak gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Faruk Çoban. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'a bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler.

0: ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Hangisini yapabilir? Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın elçisi! Birimiz din kardeşi veya arkadaşlarıyla karşılaştığında onun önünde eğilebilir mi?" diye sordu. Peygamberimiz, "Hayır, eğilemez." buyurdu. "Ona sarılıp öpebilir mi?" "Hayır, öpemez." "Elini tutup tokalaşabilir mi?" "Evet, isterse tokalaşabilir."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Mü'minun Suresi 33 ila 50. ayetler.

فأخذ

فكلموا

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine

0: Bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber, ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah, yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çörçöp yığını hale getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Bu yüzden kavimleri bize kul köleyken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsuluğu yüksek bir yere yerleştirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi 59 ila 64. ayetler.

يا أيها النبي حسبك.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse, bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Vav Radyo, Kur'an

Kalbin Sesi Aşr-ı Şerif Okuyan Muhammed Said Sezer

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Tevbe Suresi 100-108. Ayetler.
7: İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki,

0: Bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescit, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Maide Suresi 54 ila 57. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse

0: Bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
3: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Abese Suresi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfalardadır. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar. Gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir. Günaha dalanlardır. Azim olan

0: Allah doğru söyledi. Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Tebbet Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yunus Suresi 25 ila 30. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız. Ve ortak koştukları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler. Ve ilah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. Azim olan Allah.
1: Duvam Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Bütün kainatı var ederken hiçbir yorgunluk duymayan Allah'ın gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belli bir süre için yaratmış olduğu, ayrıca her şeyi yoktan var ettiği gerçeği böylece gözler önüne serilmektedir. Kur'an'ın yaratılışla ilgili anlatımı yer yer gündüzden süzülen ışık huzmeleri ile yoğrulmakta, yer yer gecenin karanlıklarına boyanmaktadır. O geceyi ve gündüzü de yarattı. Geceyi karanlık, gündüzü aydınlık yaptı. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gidip gelmesinde akıl sahipleri için apaçık ibretler vardır ayetleri, zaman sarkacını yerli yerince anlatımın içine sokuvermektedir. Ve sonunda yaratılışla ilgili bu zengin Kur'ani bilgi dağarcığı, Allah'ın bir şeyi yaratmak istediği zaman ona ol demesinin yeterli olduğu tespitiyle adeta ilahi bir mühür gibi varoluşa mühür vurmaktadır. Kuşkusuz bu dağarcığın içinde melekler, insanlar, cinler, cennet ve cehennem hep beraber bulunmaktadır. Allah Celle Celaluhu kainatı yaratıp dünyayı yaşanır hale getirdikten sonra müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin naklettiği bir hadiste ifade edildiği üzere nurdan melekleri, yalın ateşten, alevden cinleri, yeryüzüne halife olarak topraktan da insanı yaratmıştır. Adem oğullarının bir damla sudan, cinlerin ise alevden yaratılmış olduğu gerçeği eskatolojik düzlemde Kur'an'ın şu anlatımıyla biyolojik bir oluşun ötesine uzanıp uhrevi bir hal almaktadır. Allah Celle Celaluhu insanı yaratmayı murad ettiğinde meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni şanına yakışmayan her türlü şeyden uzak tutarak övgü ile anıp dururken sen orada

0: bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın demişlerdi. Allah da onlara, şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim cevabını vermişti. Nitekim Adem'i yarattığında, ey Adem, onlara yani meleklere bunların eşyanın isimlerini söyle demişti de, Adem onlara eşyanın isimlerini bildirince, ben size muhakkak göklerde ve yerde görülmeyenleri, oralardaki sırları bilirim. Bundan öte gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim dememiş miydim buyurmuştu. Söz konusu ayetler gözümüze zaman ve mekan ötesine açılan bir ufuk sererken kulaklarımıza sonsuz bir hayatı fısıldamaktadır.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Âl-i İmran Suresi 32 ila 37. ayetler.

0: Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca, "Rabbim," dedi, "onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da, "Bu Allah katından," diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Tevbe Suresi 71-72. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Araf Suresi 94 ila 99. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın, yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın gazabından emin olamaz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şahitlikle ilgili hükümleri şöyle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf Suresi 81. Ayet.
4: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik.
1: Furkan Suresi 72. Ayet.
5: Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Ankebut Suresi 23 ila 30. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o kavmine demişti ki,

0: Siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten, hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu: haydi, doğru söyleyenlerden isen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi, tövbe için, istiğfar için, nedamet için, pişmanlık için, günahlarından af için, yaptıklarından bizar olanlar için açmış olduğumuz şu ellerimizi, sana açılan bu elleri Ya Rabbi boş çevirme. İlahi Ya Rabbi, bizlere merhamet et. Bizleri affet, bizleri bağışla, günahlarımızdan vazgeç Ya Rabbi. Ya Rabbi, biliyoruz ki dünya hayatında senin istediğin, arzu ettiğin, emrettiğin, senin peygamberinin öğrettiği birçok şey yapamıyoruz. Birçok günahı da işliyoruz. Ama günah işlerken ve güzelliklerden uzak dururken biz hep biliyoruz ki sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın, melikimizsin, sahibimizsin. Senden başka ilah, senden başka Rab, senden başka dönülecek makam, mevci makam bilmiyoruz Ya Rabbi. Sana dönmüş olan bu elleri ümitsiz halde boş çevirme Ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Felak Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Alak Suresi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: فاسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır. İnsan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin, ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin, engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdestli olarak kıbleye yönelerek tilavet

0: Secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Ahzab Suresi 69 ila 73. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Sahabinin bedduası. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Hazreti Zübeyir'in oğlu Urve anlatıyor. Evs kızı Erva, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said İbni Zeyd radıyallahu anhı, arazimin bir parçasını elimden aldı diye Medine valisi Mervan'a şikayet etti. Bunun üzerine Said valiye, ben Peygamber Efendimizin bu konudaki buyruğunu kendisinden dinlemiş biri olarak onun arazisini nasıl alabilirim dedi. Vali Mervan, Peygamber Efendimiz'den ne duydun diye sordu. Şöyle buyurduğunu duydum dedi Sa'd. Bir kimse haksız yere bir karış toprak alırsa, kıyamet gününde o yerin 7 katı boynuna dolanır. Bunun üzerine Mervan Said'e, artık senden başka bir delil istemiyorum dedi. Said İbni Zeyd kendine iftira eden kadına şöyle beddua etti. Allah'ım, eğer bu kadın yalan söylemişse gözünü kör et ve kendi arazisinde canını al. Gerçekten de o kadın ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün o arazide gezinirken bir çukura düşüp öldü. Bu olayı Abdullah İbni Ömer'in torunu Muhammed İbni Zeyd de anlatmış ve Ervan'ın başına gelenleri görmüştü. Onun söylediğine göre Erva, ben Said'in bedduasına uğradım dermiş. Duvarlara tutuna tutuna yürürmüş ve bir gün evindeki bir kuyuya düşüp ölmüş. O kuyu bu kadının mezarı olmuş.

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيماً.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat

0: ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O, Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Onlar inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah'sa peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi.
1: Azim olan Allah doğrusu.
2: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radio. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu hidayet ve dalalet kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İsra Suresi 97. Ayet.
2: Allah kimi doğru yola iletirse, işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi arttırırız.
0: Nahl Suresi 37. Ayet.
3: Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.
0: Meryem Suresi 76. Ayet.
4: Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de.
0: Neml Suresi 91. Ayet.
5: De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin onu mukaddes kılan ve her şeyi kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım.
0: Kasas Suresi 56. Ayet.
6: Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.
0: Kalem Suresi 7. Ayet.
7: Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir.
0: Zümer Suresi 41. Ayet.
8: Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin.
0: Rum Suresi 29. Ayet.
3: Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radio, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Sebe Suresi 37 ila 45. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun." Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu ancak apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.

hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana

Büşra Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 47 ila 57. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani biz Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik. Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağıyı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Hani siz, ey Musa, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size kudret elvası ile bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle bize zulmetmediler. Fakat kendilerine zulmediyorlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 1 ila 10. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik. Gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Meryem Suresi 12-13. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Ayrıca katımızdan bir incelik ve bir temizlik verdik. Çok takva sahibiydi. Yani ona dedik ki, ey Yahya, bizden gelen sana tahsis ettiğimiz kuvvetle kitaba sarıl. O senin elinin kuvveti değildir, kalbinin kuvvetidir. Bu kuvvet Allah'ın sana tahsis etmiş olduğu hayırdır ve o peygamberliktir. Bu ayet Allah'tan ona gelen bir kitabın varlığına delalet eder. Ona çocuk yaşta hikmet verdik, nübüvvet verdik demektir. Allah bu nübüvvetle onu kavmine göndermiş. Henüz çocukken vahiy vermiştir. Bir yoruma göre insanlar arasında doğru ve hakikate göre hüküm vermek kastedilmiştir. Bir yoruma göre hüküm, bir fiili emredildiği üzere hakkıyla yapmaktır. Katımızdan bir incelik, yani ona kendi nezdimizden bir merhamet, temizlik, takvayı kazandıracak tevfik, ihsanlarımızı meydana getirecek tahkik verdik. Takva iki kısma ayrılır. Birincisi toplanmış ve celbedilendir ki kul ona çaba ve öğrenmesiyle ulaşır. İkincisi Allah'tan verilmiş takvadır ki kul ona Allah'ın ihsanı ve lütfuyla erebilir. Meryem Suresi 14. Ayet. Anne ve babasına çok iyi muamelede bulunuyordu. Zorba ve isyankâr değildi. Anne ve babasına çok iyi muamelede bulunuyordu. Allah'ın emrettiği şekilde davranıyordu. Yoksa insan olmanın gerektirdiği veya bir beşer olmanın gerektirdiği sevgiye göre davranmıyordu. O, haktan yüz çevirmemiş, hakkın rububiyetini inkar etmemişti. Meryem Suresi 15. Ayet. Hem doğduğu gün, hem öleceği gün, hem dirilip kalkacağı gün ona selam olsun. Kıyamet gününde, doğum günündeki başlangıçta ve ölüm günündeki sonda katımızdan ona dönük bir güvence vardır. Allah onu kendisine sürekli olarak gösterdiği ilahlığının hakikatiyle inançta sapmaktan ve yanlışa gitmekten muhafaza etmiştir. Kıyamet günü ise Allah'tan ona dönen güvence vardır. Hazreti Yahya dünyada hata yapmaktan masumdur ve afetten de korunmuştur. Ahirette ise bela ve sıkıntıdan masumdur. Meryem Suresi 16-17. Ayetler. Kitapta Meryem'i de an. Bir zaman ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra ailesiyle kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona Cebrail'i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü. Hazreti Meryem tertemiz olmak için insanlardan uzaklaştı. Böylece onların gözlerine görünmedi. Cebrail'i insan suretinde gördüğünde ise onu tanımadı, içinde korku hissetti. Allah ile onu korkutmak ve Allah'a dönmenin dışında çare aklına gelmedi. Meryem Suresi 18. Ayet. Meryem, doğrusu ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer ondan korkuyorsan dokunma bana dedi. Hazreti Meryem, tanımadığı Hazreti Cebrail'e kendisinden korkulması ve sakınılması gereken birisiysen, yani sen kötülük yapmayı amaçlamışsan, ben senden Rahman'a sığınırım dedi. Burada Rahman dedi, Allah demedi. Bana merhamet eden ve beni senden koruyan demektir. Bir yoruma göre cümlenin anlamı şudur. Sen Allah'ı biliyor ve emrine karşı çıkmaktan sakınıyorsan, senden Allah'a sığınır, onun cezasıyla seni sakındırırım. Meryem Suresi 19. Ayet. Cebrail, haberin olsun ki ben sadece sana gayet temiz bir oğlan vermek için gelen Rabbinin elçisiyim dedi. Hazreti Cebrail, Meryem'e onun korkusunu yatıştıracak bir şeyi bildirdi. Sonra da sözüne onu Hazreti İsa ile müjdelemeyi ekledi. Meryem Suresi 20-21. Ayetler. Meryem, benim nasıl bir çocuğum olabilir? Bana bir insan dokunmadı ve ben iffetsiz de değilim. Cebrail dedi ki, öyle ama Rabbim buyurdu ki, o bana göre kolay. Hem onu insanlara gücümüzün bir delili ve tarafımızdan bir rahmet yapacağız, hem de o kararı verilmiş bir emirdir.

Hazreti Meryem, bir günah işlemediğim ve taşkınlık yapmadığım halde benim çocuğum nasıl olabilir dedi. Cebrail şöyle dedi: İş benim sana dediğim gibi olacak. Bu iş Allah'a zor gelmez. Allah kudretinin kemaline delil olmak üzere o çocuğu yaratmaya kadirdir. Bu çocuk iman eden kimseler için Allah'tan bir rahmet ve ötekilerinse inkarının sebebi olacaktır. Meryem suresi 22. ayet. Bu şekilde ona hamile kaldı ve bu yüküyle uzak bir yere çekildi. Hamileliği belli olunca ve insanların onu yadırgadığını anlayınca kendisine sırrını vereceği kimseye güvenemedi. İnsanlardan uzak bir mekana çekildi. Meryem suresi 23. ayet. Derken ağrı kendisini bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım. Doğum sancısı onu hurma dalına tutunmaya zorladı. Konuşmaya başlayıp kavminden mahcup olunca acizlik diliyle konuşarak şöyle dedi: Keşke bundan önce ölseydim. Bir yoruma göre bu sözü kavmi adına endişe ederek söylemişti. Çünkü Hazreti Meryem kavminin iffet suçlamasıyla onu fazlaca kınayacaklarını biliyordu. Onlar kendisini fahişelikle suçlayacaktı. Bir yoruma göre o bu sözü kendisinden dolayı başlarına bir bela gelmesin diye kavmine şefkatle söylemişti. Bir yoruma göre Hazreti Meryem şöyle dedi: Keşke bundan önce ölseydim de Allah hakkında benden dolayı İsa Allah'ın oğlu ve Meryem'in oğludur, Meryem de onun zevcesidir denildiğini duymasaydım. Allah böyle bir sözden münezzeh ve müberradır. Bir yoruma göre keşke bundan önce ölseydim, yani bana yumuşak davranmış olduğu vakitte ölseydim de bana bulaşan bu halde bu sertlik bana gelmeseydi. Bir yoruma göre bundan önce keşke ölseydim, yani kalbimin bir sebebe bağlı olmadığı vakitte ölseydim. Meryem suresi 24. ayet. Melek Meryem'e aşağı tarafından şöyle seslendi: Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı. Tefsirde şöyle denilir: Ona aşağı taraftan ifadesiyle Hazreti Cebrail kastedilirken, bir yorumdaysa Hazreti İsa'dır. Burada kastedilen içine düştüğü vahşet halinden onu sakinleştirmek, Hazreti İsa ile onu müjdelemektir. Allah sana temiz bir çocuk verecek demektir. Meryem suresi 25. ayet. Hurmanın dalını kendine doğru silkele. Üzerine olgunlaşmış taze hurmalar dökülsün. O dal kuruydu. Allah o esnada ondan yaş hurmalar meydana getirdi. Buysa Hazreti Meryem için bir mucize ve delildi. Böyle bir işi yapmaya muktedir Allah, Hazreti İsa'yı baba olmaksızın yaratmaya kadirdir. Bir yoruma göre Hazreti Meryem bir bağı olmayan bekar birisiyken Zekeriya onun yanına girer, kendisinden bir zorlama olmaksızın rızık bulurdu. Çocukla ilgili bir alaka ortaya çıkınca kuru hurmayı silkelemesi ona emredildi. O esnada çocuğu doğurmaya yakın olduğu anda Meryem en zayıf bir halde bulunuyordu. Buradan alakanın sıkıntı ve meşakkati gerektirdiği öğrenilir. Bir yorumda şöyle denilir: Kuru hurma dalını silkelemesi ona emredildi. Hazreti Meryem ise onu yapmaya muktedirdi. Buysa onun hali hakkında doğru sözlü olduğuna açık bir delildir. Bir yoruma göre bu esnada onunla ilgilenecek birisi orada yoktu. Allah Teala onun ihtiyaçlarını karşılamayı kendisi üstlendi. Alim olanlar buradan Allah'ın seçkin kullarını ihtiyaç vaktinde zayi etmeyeceğini öğrenir. Meryem suresi 26. ayet. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman'a oruç adadım. Onun için bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Allah Teala yemek içmek gibi ihtiyaç vesilelerini karşıladı. Korkusundan onu emin eyledi. Kalbini hoş eyledi. İnsanlardan biri seni görürse onlarla konuşma. İşaretle onlara Rahman'a, insanlarla konuşmama orucu adadığını, onlara hitap etmeyi terk ettiğini bildir. Meryem suresi 27-28. ayetler. Derken onu, İsa'yı yüklenip kavmine getirdi. Dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi. Annen de kahpelik yapmadı.

0: Salmi bir çocuk doğurduğunu görünce onu kınamaya başladı. İşin görünen tarafı onlara göre böyleydi. Bunun üzerine kınamak maksadıyla şöyle dediler: "Ey iyiliği bakımından doğruluk ve iyiliğiyle tanınan Harun mesabesine koyduğumuz kişi, bu çirkin hal sana nereden geldi?" Bir yoruma göre onun Harun adında bir kardeşi vardı. Bir yoruma göre Harun kavmi içinde fasık bir adamdı. Bu nedenle onlar şöyle demiş oldu: "Ey bozgunculukta Harun gibi olan kişi, bu çocuk da nedir böyle?" Bir yoruma göre Harun onların arasında salih bir adamdı. Ona şöyle dedi: "Ey Harun'un kız kardeşi, bize göre ve zannımıza göre senin baban kötü veya bozguncu biri değildi. Nasıl oldu da bu büyük günahı meydana getirdin?"
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Leyl Suresi.

فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en müttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

Uçmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden

0: kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşk-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ıslah etmenin önemi şu ayetlerde vurgulanmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 160. Ayet.
4: Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.
3: Bakara Suresi 182. Ayet.
5: Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Kehf Suresi 45 ila 49. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten yağdırdığımız yağmur sebebiyle yeryüzü bitkilerinin boy verip birbirine karışması, fakat sonunda bu canlılığın rüzgarın savurduğu kuru bir çer

0: çöpe dönmesi gibidir. Allah her şeye karşı kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğum şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd

Haçlışehir. Okuyan Burak Yıldız. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimiz de Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Muhammed Suresi 29 ila 38. ayetler.

0: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Duha Suresi.

0: فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın hayatı 6. bölüm. Özenti ve çöküş. Yerin dibine geçen ihtişam. Karun bir gün süsüyle, debdebesiyle, ihtişamıyla halkının karşısına çıkar. Bu yalnızca zengin bir adamın yürüyüşü değildir. Bu servetin gösteriye dönüştüğü andır. İnsanların bir kısmı bu manzara karşısında hayranlığa kapılır. Keşke kendilerine de bunun gibi bir servet verilseydi diye düşünürler. Onlara göre Karun büyük bir nasip sahibidir. İnsanların bir kısmı sahnenin arka planını görmez. Sadece parıltıyı görür. Keşke cümlesi burada masum bir dilek olmaktan çıkar. Kalbin yönünü ele veren bir ölçüye dönüşür. Fakat ilim sahipleri başka türlü bakar. Onlara göre iman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Bir taraf hemen şimdinin büyüsüne kapılır. Diğer taraf kalıcı olanın hesabını yapar. Bu her çağın ayrımıdır. Ve son gelir. Karun sarayıyla, sahip olduğu her şeyle yerin dibine geçirilir. Ne servet yardım eder, ne çevresi, ne alkış. İhtişam bir anda sessiz bir çukura dönüşür. Kıssa burada yalnız ceza anlatmaz. Aynı zamanda güvenilen şeylerin ne kadar kırılgan olduğunu

0: gösterir. Dün keşke diyenler sabaha çıktıklarında gerçeği görür. Allah'ın dilediğine rızkı geniş verdiğini, dilediğine daralttığını fark ederler. Allah'ın lütfu olmasaydı kendilerinin de aynı akıbete sürüklenebileceğini anlarlar. Bu fark ediş imtihan bilincidir. Mal da imtihan, yokluk da imtihan, sağlık da imtihan, hastalık da imtihan. Üçüncü bölümde özentinin nasıl bir körlüğe dönüştüğünü ve ihtişamın nasıl çöktüğünü gördük. Son bölümde ise kıssanın en güçlü karşı örneklerinden birine gideceğiz. Sarayın içinden yükselen iman, Asiye'ye. Bölüm 4. Sarayın içinde iman. Asiye, tarihin hafızası ve ilahi program anlatıcı. Firavun'un sarayı, gücün merkezi. Fakat bazen hakikat tam da gücün merkezinde filizlenir. Kur'an, müminler için bir örnek verir. Firavun'un eşi Asiye. Asiye, saray ihtişamını değil, Allah katındaki evi ister. Rabbinden katında cennette kendisi için bir ev yapmasını diler. Firavun'dan, onun işinden ve zalim kavinden kurtarılmayı ister. İmanın gücü budur. Kişi içinde bulunduğu konforu bile terk edebilir. Çünkü kalıcı olana talip olur. Kıssa bir denge daha kurar. Nuh'un ve Lut'un eşleri. Peygamber'e yakın oldukları halde iman etmedikleri için bu yakınlık onları kurtarmaz. Demek ki ölçü, soy, sop, çevre veya görünür statü değil, kalbin yönelişidir. Kur'an, Hazreti Peygamber'e hitaben bu kıssaları aktarırken bir hakikate dikkat çeker. Sen bu hadiselerin şahidi değildin. Bunları ancak vahiy ile bilebilirdin. Yani kıssalar yalnız geçmişi anlatmaz. Aynı zamanda vahyin hakikatini ve insanın unutkanlığını hatırlatır. Zaman geçer. Toplumlar ibretleri unutur. Tarih tekerrür eder diye söylenir. Aslında tekerrür, ibret alınmadığında ortaya çıkar. Zalimler farklı isimlerle gelir ama aynı dili kullanır. Bu yüzden kıssalar sadece anlatı değil, bir uyanık kalma disiplinidir. Hazreti Yusuf'un kuyudan zindana, zindandan saraya uzanan hikayesi. Hazreti Musa'nın saraydan çobanlığa, çobanlıktan peygamberliğe uzanan yürüyüşü. İnsan çoğu zaman yalnızca ön sahneyi görür. Oysa ilahi program sahnenin arkasında işler. Düşmanın sarayında bile dost büyütülür. Korkunun içinde bile bir kapı açılır. Firavun'un sonu bize kibrin akıbetini öğretir. Karun'un sonu servetin insanı nasıl savurabileceğini gösterir. Asiye ise sarayın içinde bile imanın nasıl bir özgürlük olduğunu hatırlatır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Kazanç kalıcı olanı tercih edebilmektir. Rabbimiz ibret alıp aynı yanlışlara düşmeyenlerden eylesin.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın. Ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm. Yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum, demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi. Tut onu. Korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git. Çünkü o azmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. İbrahim Suresi 5 ila 12. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günleri hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi: siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük.

0: Tebriketseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp "Biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz." dediler. Peygamberleri dedi ki "Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin," dediler. Peygamberleri onlara dedi ki, "Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Üzeyr aleyhisselamla ilgili şu ayeti beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe suresi 30.
5: Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur," dediler. Hristiyanlar da, "Mesih İsa Allah'ın oğludur," dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, beni son nefesime kadar sağlıklı eyle. Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım, Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar. Sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır. Çok sevendir. Arşın sahibidir. Şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Müddessir Suresi 32 ila 56. Ayetler.

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ

0: Ben Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O, takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ali. 13. bölüm. Hilafet. Sabahın kılıcı.

0: Bazı sabahlar gece kadar karanlıktır. Abdurrahman bin Mülcem'in Ali'yi öldürme niyeti, karanlıkta kurulan planları ve Kufe'ye gelişi. Aynı dönemde Muaviye ve Amr bin As'a yönelik niyetler de vardır. Fakat Kufe sabahının hedefi Ali'dir.
1: Bu iş bitmeden içimdeki ateş sönmeyecek.
2: Yolun sonu ölüm olabilir.
1: Biz zaten ölümü seçtik.
0: İbni Mülcem kılıcını hazırlar. Gece yanında bazı kişiler vardır. Mescidin yoluna düşen adımlar artık yalnız ibadete değil, tarihin son perdesine de yürür.
3: Müminlerin emiri vuruldu.
4: Emir vuruldu.
5: Nasıl olur? Kim yaptı?
4: Müminlerin emiri vuruldu.
0: Darbe Ali'nin başına iner. Kufe mescidi bir anda telaş, ağlama ve öfkeyle dolar. Fakat yaralı Ali'nin son saatlerindeki tavır, hayatı boyunca taşıdığı ölçüyü bırakmaz. Adalet.
6: Yol açın, babamıza yol açın.
7: Sakin olun. Öfke adaleti geçmesin.
6: Bunu yapan yakalandı.
7: Ona iyi davranın. Eğer yaşarsam ben hükmederim. Ölürsem

0: etsem, bir cana karşılık bir can. Aşırı gitmeyin.
1: Bu vasiyet çizgisi Ali'nin son anlarında bile intikamın ölçüsüzleşmesine izin vermediğini gösterir. Bazen en büyük söz öfkeyi dizginleyen cümledir.
0: Size Allah'tan sakınmayı, işlerinizi düzeltmeyi, aranızdaki bağı korumayı öğütlerim. Yetimi, komşuyu, namazı, Kur'an'ı ihmal etmeyin. Dünya sizi aldatmasın.
2: Baba!
0: Hasan, Hüseyin, kanı kanla çoğaltmayın. Hakkı öfkeye teslim etmeyin.
3: Ne olacak şimdi?
4: Bir kapı kapandı.
3: Yoksa imtihan mı kaldı?
1: Ali'nin hayatını dinledik. Çocuklukta erken iman, gençlikte emanet, hicrette sadakat, sancakta sebat, hilafette biatin ağırlığı, Cemel'in yarası, Sıffi'nin gölgesi, tahkimin doğurduğu hayal kırıklığı, Nehrevan'ın acısı, Mısır'ın kaybı, baskınların yorgunluğu ve Küfe sabahı.
0: Rabbim, hüküm senindir.
1: Son bir sabah, bir kılıç, bir bedeni yaralar. Fakat adaletle yaşanmış bir ömür, yalnız bir darbeyle kapanmaz. Çünkü bazı hayatlar, ölümünden sonra da soru sormaya devam eder. Hak, kişilere göre mi bilinir, yoksa kişiler hakka göre mi tanınır? Emanet teslim edildi, söz geride kaldı. İmtihan devam ediyor. Söz ağırlaştı, kalp sınandı, yol uzadı, emanet eksilmedi.
0: Söz çoksa kalp dağılır. Önce hakkı tanıyın.
5: Peki ya insanlar dağılırsa?
0: Dağılmayı önlemek için haktan vazgeçilmez. Hak bilinirse dağılmanın sebebi de anlaşılır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Hac Suresi 75 ila 78. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Araf Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için saygıyla eğilin dedik. İblisten başka hepsi saygıyla eğildiler. O saygıyla eğilenlerden olmadı. Allah sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu dedi. O da ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah şimdi in aşağı oradan.

0: Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil. Hemen çık. Çünkü sen aşağılıklardansın, dedi. Şeytan dedi ki, öyleyse bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah da sen süre verilenlerdensin, dedi. Şeytan dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Allah dedi ki, yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her şey oku emriyle başladı. İnsan

0: umutla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
1: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celalü, peygamberi Lut aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssayı ve Lut aleyhisselamın kavminin başına gelenleri bize şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: En'am suresi 86.
4: İsmail, Elyas'a Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık.
2: Araf suresi 80-84. Ayetler arası.
5: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kamil'in cevabı ise sadece, çıkarın bunları memleketimizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu?
2: Hud suresi 70.
6: Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi için de sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, İtaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: En sevgilinin dilinden. Helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle. Fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım, bana borçları ödemeyi ihsan eyle. Benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle.

Haçlı-Şerif. Okuyan Recep Yasan. Câsiye Suresi 27 ila 37. Ayetler.

0: Yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman ise, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk ona aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Tin Suresi.

0: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Araf Suresi 148 ila 151. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavmi onun Tur'a gitmesinin ardından ziynet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böyleyken onu ilah edindiler de zalim kimseler oldular. İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Öfkesinden levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu. Onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ey anam oğlu dedi. Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Efendim, Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programından hepiniz sevgili selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. Bu programımızda İmam Buhari'nin Sahih Buhari'sinden Kitab-ül Hac'dan okumaya devam ediyoruz. Bab-ı Takbil-ül Hacer, Hacer-ül Esved'in öpülmesi babı. Bu tabii Hacer-ül Esved hakkında birçok hani rivayet var, çok konu var. Bunlar üzerinde hani şimdi durmuyor ama diyor ki ben diyor Ömer İbn-i Hattab'ı gördüm, Hacer-ül Esved'i öptü de Resulullah seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim dedi. Yani tabii bir şey bu, yani bir Hacer-ül Esved yani bir işte taş yani öpülmesi acaba böyle bir takdis mi içeriyor gibi, özellikle hani putperestliğin yıkıldığı evrelerde yani Müslümanlar bu konuda daha tabii dikkatli. Hazreti Ömer'in de bu cümlesi çok meşhurdur. Yani Hazreti Peygamber seni öpmeseydi öpmezdim gibi çok meşhurdur. Şimdi ben diyor İbn Ömer'e diyor Hacer-ül Esved'in istilam ya selam edilmesinin hükmünü sordum diyor. Böyle hani el şey yapılmasının. Resulullah Hacer-ül Esved'e istilam ettiğini yani eliyle yani temas ettiğini ve onu öptüğünü gördüm diye cevap verdi. Eğer dar yerde kısırılıp sıkıştırılsam ne dersin demiş. Zor ve kuvvetle oraya varmaktan yenilmiş olursam ne dersin diye sordu.

buldum. Enteresan. Şimdi ravi diyor ki Zübeyr İbni Arabi dedi ki ben İbni Ömer'e, yani abla İbni Ömer'e, eğer dar bir yerde kıstırılıp sıkıştırılırsam ne dersin? Zor ve kuvvetli oraya varmaktan yenilmiş olursam ne dersin diye sordum. Yani şimdi bu tabi Hacer-i Esved'e insanlar çok teveccüh ediyorlar. Çok ona yaklaşmak istiyorlar filan. İnsan tabi zorlanıyor. Yani hani bugün mesela ben de Allah nasip etti birkaç kere gittim ama hiç Hacer-i Esved'i öpemedik, şey yapamadık. Yani böyle bir durumda olduğunda hani böyle zorlayıp hani gidip öpeyim mi, yani hani ne yapayım filan gibi diye sordum. İbni Ömer dedi ki ey sorucu, sen bu eraite, yani ne rey edersin sorularını. Şimdi ifade şöyle: kultu eraite in zuhimtu eraite in ulibtu kale. Yani senin kanaatin nedir? Yani şimdi İbn Ömer diyor ki yani benim kanaatim falan yok diyor. Yani bu rey meselesi iyi bir konu değil. Yani dini böyle, yani şöyle yaparsan, böyle düşünürsen ne edersin filan gibi ele almak, bu doğru değil diyor. Dolayısıyla şimdi yani bu konularda peygamber ne yaptıysa onu yapmamız lazım demiş oluyor. Şimdi bu tavır çok önemli ve diyor ki sen diyor bunları Yemen'de sor diyor. Yani git, yani Yemen'de siz böyle konuşuyorsunuz. Yani reyin nedir, görüşün nedir vesaire. Bizim böyle bir kanaatimiz yok. Biz Resulullah'ı nasıl gördüysek öyle yapıyoruz diye. Medine ile Yemen arasında ya da Müslüman dünyanın başka bir bölgesi arasında bir fark kurmuş oluyor. Bu açıdan burası çok önemli. Yani erayet, yani rey konusunun devreye girmesi, rey konusunun ortaya çıkması ile ilgili. Yani bu konu önemli. Hazreti şey tabii İmam Buhari'nin bunu aktarması da yani çok önemli bir konu olmalı. Dolayısıyla şimdi yani bir bakım hani bu Yemen, yani sahabe artık bunu fark ediyor. Yani sahabede yani Yemenliler veya belki mesela Iraklılar veya başka bölgede yani Hicaz'ın veya Yemen, Medine'nin dışındakiler biraz daha rey konusuna gitmeye başlıyorlar. İşte reyin nedir, görüşün nedir gibi. Dolayısıyla şimdi eraite kelimesini böyle bir rey yönelimi olarak görüyor ve bunun karşılığına ittibayı esas alıyor. Yani diyor ki diyor, biz de peygamberi böyle gördük, biz böyle yaparız, reyimiz yoktur, sen git reyini Yemen'e sakla gibi. Çok enteresan bir hadis bu. Şimdi 61. bölüm, tavafta Hacer-i Esved'e geldiğinde sadece ona işaret etmek. Şimdi İbn Abbas diyor ki Hazreti Peygamber diyor bir deve üzerinde beyti tavaf etti. Hacer-i Esved hizasına geldiğinde eliyle ona işaret, yani selamladı. Yani hani bizden öyle yapılıyor bugün. Eliyle şey yaptı. Bu tekbir inde rükün, Hacer-i Esved'in rükünün yanında tekbir edilmesi. Burada şimdi yukarıki hadisin aynı devamı. Fakat şunu ekliyor. Diyor ki Hacer-i Esved'e diyor, yani Peygamber deve üzerine tavaf ederken geldi ve Allahu Ekber diye tekbir getirdi. Ondan sonra dolayısıyla hani aynı hadisin farklı bir versiyonu. Mekke'ye geldiğinde kendi evine dönmeden önce beyti tavaf edip sonra iki de namaz kılan, sonra da sağ için Safa'ya çıkma meselesi. Şimdi diyor ki Urve'ye, Mekke'ye giden kimsenin hükmü hakkında söylenen sözleri zikrettim. O da bana şöyle dedi. Hazreti Ayşe şöyle demiş. Mekke, Hazreti Peygamber diyor Mekke'ye geldiğinde ifaya başladığı ilk ibadet olmak üzere abdest aldı. Sonra tavaf etti. Sonra peygamberin bu tavaf ve sahi umre olmadı. Yani ihramdan çıkmadı. Peygamberimizden sonra Ebu Bekir ve Ömer de peygamberin harcı gibi harcı yaptılar. Yani tavaf ve sahi umre saymadılar. Şimdi Urve diyor ki sonra ben babam Zübeyir'in beraberini hac ettim. Onun da ilk başladığı hac fiili tavaftı. Sonra muhacirler ve ensarı gördüm. Onlar da böyle yapıyordu. Anam Esma bin Ebi Bekir de bana, Hazreti Ayşe validemizin kız kardeşi veya ablası, kendisinin ve kız kardeşi Ayşe'nin Zübeyir'in falan ve falan zatların ümre niyetiyle ihrama girip telbiye ettiklerini, bunların Hacer-i Esved'e elleriyle dokunup tavaf ve sa'yı tamamladıkları zaman ihramdan çıktıklarını bildir. Demek yani farklı farklı uygulamalar var yani bu şeylerde. Ben hani bu konularda hani bugün tabii Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl yapıyorsa öyle yaptığımız için yani detaylarına hani böyle gitmeye gerek olmayabilir bu konuların. Şimdi yine diyor ki Resulullah diyor hac veya umre için Mekke'ye gelişin evvelinde tavaf ettiğinde tavafın ilk üç dolaşmasını koşmuş, yani ilk üçünü yapmış, dördünü ise yürümüştü, yani ilk şaftlar koşarak diğerlerini yürüyerek yapıyor. Böylece tavafı yaptıktan sonra iki rekat tavaf namaz kılmış, bu namazdan sonra Safa ve Merve arasında sahi etmiş idi, dolaşırdı diyor. Ama ifade öyle tabi, sümme yatufu beyne Safa ve Merve, oradaki ifade de tavaf olarak kullanılıyor, ondan sonra böyle. Şimdi devam edelim. Peygamber Efendimiz diyor beyt ilk tavaf ettiğinde ilk üç dolaşmayı koşar, dördü ise yürürdü. Yine işte Safa ile Merve arasında da işte orta kısmında yine böyle koşardı diyor. Kadınların erkeklerle beraber tavafları meselesi. Şimdi bu da yeni bir bab.
İbni Hişam hacı emirliği sırasında kadınların erkeklerle beraberine tavaf etmelerini men ettiğinde bu ata, yani İbrahim peygamberin kadınları erkeklerin beraberine tavaf etmiş oldukları

halde sen bu kadınları nasıl men edersin demiştir. Şimdi yani dönemde İbni Hişam yani hac emirliği yapıyor. Yani Mekke'den yani o aslında sorumlu. Diyor ki yani kadınlarla erkekleri ayıralım diyor. Yani böyle düşünüyor. Şimdi itiraz ediyor. Diyor ki ya diyor Resulullah diyor böyle yapmadığı halde sen niye böyle yapıyorsun diyor. Ondan sonra İbn-i Cüreyf dedi ki ben Ataya kadınların erkeklerin beraberine yaptıkları o tavafları hicab ayetinin inişinden sonra mı yahut evvel miydi diye sordum. Yani enteresan tabii bir konu bu. Şimdi hicab ayetleri geliyor. Yani acaba bundan sonra da böyle mi oluyor? Yani şey yani hicab ayetleri nispeten geç geliyor. Bundan sonra da böyle mi oluyor diye soruyor. O da evet ömrüme yeminle söylüyorum. Ben hicab ayetinden sonra o kadınların erkeklerle beraber tavaf ettiklerine eriştim dedi. Sonra diyor ki peki kadınlar erkeklerle nasıl karışır diye sordum. Hatta diyor ki kadın erkeklere karışmazlardı. Ayşe erkeklerden ayrı bir yerde tavaf eder ve erkeklere karışmazdı. Ayşe ile beraber tavaf eden bir kadın Ayşe'ye ey müminlerin emiri haydi yürü de Hacer-i Esved'e el sürüp istilam edelim dedi. Ayşe ona benden ayrıl dedi ve el sürmek suretiyle istilamdan çekindi. Yani kalabalığa girmemek için. Yani şimdi demek ki yani beraber tavaf ediyorlar ama yani nispeten bir dikkatleri de var. Ondan sonra Ayşe ve arkadaşları geceliğin tanınmaz halde çıkarlar ve erkeklerin beraberinde tavaf ederlerdi. Lakin bu kadınlar beytin içine girdiklerini oradan çıkacakları zamana kadar erkekler beytten çıkarılmış olduğu halde içeride ibadette ilgilenirlerdi diyor. Ondan sonra ben diyor Ataya diyor Ayşe'nin o günkü hicabı neydi diye sordum. Ata o gün keçeden yapılmış bir küçük Türk çadırı içinde idi. Çadırın bir perdesi vardı. Ayşe ile bizim aramızda bundan başka bir şey yoktu. Ben Ayşe'nin üzerinde gül rengiyle boyanmış bir gömlek gördüm dedi. Bu yani Türk çadır tabiri enteresan. Bunu daha önceden de biliyorum yani şeyden. Yani Türk böyle bir tabir kullanılıyor. Türk herhalde işte İran taraflarından mı artık nereden geliyor tam bilmiyorum. Ama demek ki şeyler de biliyor bunu. Çadırın bir perdesi vardı. Ayşe ile bizim aramızda bundan başka bir şey yoktu. Yani daha çok çadırın içerisinden kalıyordu. Üzerine bir gömlek gördüm dedi. Yani böyle hani çok abartılı bir örtülmesi yoktu herhalde. Şimdi Ümmü Seleme de şöyle diyor Hazreti Peygamberimizin zevcesi. Hac esnasında rahatsız olduğum Resulullah'a söyledim. Halkın arka tarafından deveye binerek tavaf et. Deve üzerine tavaf et dedi. Ben de öylece tavaf ettim. O sırada Resulullah beytin ta yanında namaza durmuş. Sabah namazı kıldırıyor. Namaz içinde de Vettur ve Kitab-ı Mubin ayeti okunuyordu suresi. 65. bölüm Babul Kelam fit Tavaf. Yani tavaf esnasında konuşulur mu? Şimdi İbn Abbas'tan geliyor rivayet. Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf ederken elini diğer bir insanın eline bir kayışla yahut bir iple yahut bunlarla başka bir şeyle bağlanmış bir insanın yanından geçti. Peygamber kendi eliyle bu bağı kopardı. Bundan sonra da onun yanındaki adama bu insanı eliyle yed buyurdu. Yani eliyle yönlendir yani eliyle şey böyle bir iple bağlı falan gibi. Demek ki yani buradaki vurgu yani tavaf bir ibadet ama o insanla konuşulabilir. Yani konuşmak tavafı bozmaz anlamında bir hadis-i şerif. Başka bir bab. Şahıs tavaf esnasında çirkin görünen bir yürüme yahut bir kayış veya herhangi bir şey gördüğünde onu koparır. Yukarıki hadis Kabe'de bir yular yahut bundan başka bağlayacak bir bağ ile tavaf eder bir kimse gördü de onun bağını kopardı. Yukarıki hadisin bir benzeri. Yani dolayısıyla bir şeye müdahale edebiliyor yani fiilen. Hani namaz gibi değil yani anlamında bir hadis-i şerif. Kabe'yi çıplak tavaf edilmez. Müşrik de hacı yapamaz. Babu la yetufu bil beyti uryan. Yani uryan insan, çıplak insan Kabe'yi tavaf edemez. Bu tabii hani Kabe'nin daha doğrusu haccın mantığıyla ilgili bir şey aslında. Normalde mesela ihram giymek aslında bir tür çıplaklıktır. Ama üzerimiz örtüldüğü için yani tesettür bölgeleri örtüldüğü için çıplak olmuyor. Ama amaç aslında uryanlığa doğru gitmektir. Yani mantığı, haccı mantığı budur. Fakat bunun fiilen yani ve fiziksel olarak yapılması gerekmiyor tabii. Şimdi diyor ki Ebu Hureyre şöyle diyor. Ebu Bekir Sıddık veda harcından bir sene evvel Resulullah tarafından hac emiri olarak Mekke'ye gönderildiğinde Ebu Bekir de Ebu Hureyre'yi Kurban Bayramı'nın ilk günü Mina'da büyükçe bir topluluk içinde halka şu iki maddeyi ilan etmeye yollamış. Ey insanlar iyi biliniz bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac yapamaz ve çıplak kişi Kabe'yi tavaf edemez. Yani demek ki o güne kadar yani müşrikler zaten yapıyorlar yani Mekkeli müşrikler veya başka bölgelerden gelenler ama çıplak da tavaf edilebiliyormuş. Ondan sonra bunlar da tavaf edemez dedi. Tavaf etmekte olan kimse tavaf esnasında durduğunda yani tavafı kesilir mi yahut kesilmez mi? Tavaf yerinden bir adam uzaklaştı, namazından selam verince kesilmiş olduğu tavafını dönüp devam eder demiştir. Yani ne

nerede kaldı? Oradan tekrar devam eder. Başka bir hadis-i şerif. Hazreti Peygamber 7 dolaşmalık tavaf için 2 rekat namaz kıldı. İbn Ömer diyor her 7 dola yani bir tavaf zaten öyle 1-2 rekat namaz kılıyor. Sünnet yani sünneti gözetmek daha faziletlidir. Peygamber asla birçok yediler dolaşıp tavaf etmez. Yani peş peşe yani bir yedi yapıp bir daha yedi yapıp falan, en sonunda bir tane değil bir yedi yapıp 2 rekat namaz kılardı diyor. İbn Ömer'e şöyle dedik diyor. Umre niyetiyle Kabe'yi tavaf eden kimse Safa ile Merve arasında sahi etmeden evvel kadınıyla cinsi münasebet yapabilir mi? Allah Allah diye sorduk. İbn Ömer Resulullah umre için Mekke'ye geldi. Beyti 7 defa dolaşıp tavaf etti. Sonra makamı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılıp Safa ile Merve arasında sahi etti ve andolsun Allah elçisinde bizim için güzel bir numune vardır ayetini söyledi. Yani tartışmaya girmiyor. Yani böyle hani olabilir mi olamaz mı yani senin reyin nedir gibi yani bu konulara girmiyor. Ama devamında diyor ki Cabir Safa ile Merve arasını sahi etmedikçe erkek kadına yaklaşmaz. Evet. İbn Abbas şöyle demiştir. Peygamber veda harcında Mekke'ye geldi. Beyti tavaf etti. Safa ile Merve arasında sahi etti ve bundan sonra Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye yaklaşmadı yani. Başka bir bölüm. Evet. İki rekat tavaf namazını mescitten dışarı çıkarak kılmak meselesi. Ümmü Seleme şöyle diyor. Ben Resulullah'a rahatsızlığımı arz ettim. Bu konu daha önce geçmişti. Resulullah diyor, Ümmü Seleme şöyle demiş. Sabah namazı kılınırken, insanlar namaz kılarken sen devenin üzerinde tavaf et. Yani daha müsait bir vakit sen o zaman tavaf edersin. Yukarıda tabii hadis başka biraz daha farklı geçmişti. Daha doğrusu sabah namazı yoktu orada. Onu zikretmiş oldu. İki rekat tavaf namazı makam-ı İbrahim'de kılma meselesi. Şimdi diyor ki İbn Ömer'den işittim diyor. Peygamber Efendimiz diyor Mekke'ye geldi diyor. Beyti 7 kere tavaf etti. Müteakibe makamın arkasında 2 rekat namaz kıldı. Sonra peygamber sağ yapmak için Safa'da çıktı. Yüce Allah da zaten andolsun Allah elçisinin sizin için. Bu yukarıda zikreden hadisin devamı. Yani ayrıntılı soruyorlar. İşte şöyle olur mu böyle olur mu? Peygamber İbn Ömer de böyle cevap veriyor. 73. bab sabah ve ikindi namazlarından sonra tavaf. İbni Ömer güneş doğmadığı müddetçe 2 rekat tavaf namazını kılardı. Ömer İbni Hattab ise sabah namazından sonra bineğine binmiş nihayet bu 2 rekatı Zü-Tuva mevkiinde kılmıştı diyor. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Bir takım insanlar sabah namazından sonra beyti tavaf etti. Sonra da bir vaizin huzurunda oturdular. Güneş doğduğunda kalkıp namaza koyuldular. Bunun üzerine Ayşe bunlar oturdular. Nihayet içinde namaz kılmak mekruh kılınan şu saatte kalkmış namaz kılıyorlar dedi. Yani orada şimdi hani konuşmayı dinleyeceğine kalkıp vaktinde kılın gibi. Normal yani o namazında mekruh olmayan bir vakitte kılınması lazım demiş oldu. Şimdi İbn Ömer diyor ki ben peygamberden işittim güneşin doğması sırasında ve bir de batışı sırasında namaz kılmaktan nehyediyordu. Yani bu daha önce de yani geçen bir konu idi. Ben Abdullah İbni Zübeyir'i gördüm. İkinden sonra 2 rekat namaz kılardı ve Ayşe'nin kendisine peygamberin bu 2 rekat namazı kılmadan evine gitmediğini aktardığını bildirirdi diyor. Burada yine peygamberimizin işte Hacer-ül Esved'i selamlaması ve o sinada tekbir getirmesi bahsi tekrar yani zikredildi. 111. hadis 74. bapta. Ben diyor Resulullah'a diyor Ümmü Seleme hadisi tekrar zikredildi. Yani rahatsızlığımı söyledim. İşte peygamberimiz şöyle yap dedi. 75. bab hacılara su içirilmesi. Şimdi diyor ki Abbas İbni Abdülmuttalip hacılara su ve şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de kalmak üzere Resulullah'tan izin istedi. Resulullah'a verdi. Tabii çok hayırlı bir iş yani. Hacılara su dağıtıyor. İkramlarda bulunuyor. Başka bir hadis-i şerif İbni Abbas'tan aktarılıyor. Şöyle demiş. Resulullah haremde şerbet dağıtılan sebil yerine geldi ve şerbet istedi. Abbas oğluna ey fal anana git de yanındaki hususi şerbetten Resulullah getirdi. Resulullah hayır bana bu şerbetten ver buyurdu. Abbas ya Resulullah halk buradaki şerbette ellerini sokuyorlar dedi. Resulullah uf işte halkın içtiği bu şerbet yani tabii bir temizlik anlayışı var yani tabii. Abbas daha biraz daha aristokrat herhalde. Ondan sonra Peygamberimiz niye öyle yapmış ki? Abbas'ın sunduğu umumi şerbetten içti. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Abbas oğulları su içiriyorlardı ve kuyudan su çekiyorlardı. Resulullah ey Abdülmuttalip oğulları çekiniz. Siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Yani bu biliyorsunuz hac işleri böyle çeşitli ailelere dağıtılmış idi. İşte Sikaye, işte öteki Beriki filan. Ondan sonra onunla ilgili bir konu. Sonra Resulullah halkın kalabalık etmesi endişesi olmasaydı ben de devemden iner. Şuraya kor sizin gibi su çekerdim yani başıma toplanırlar yani insanlar onun için yapamıyorum yani yapılan işin bereketini veya kıymetini anlatmak için söylenen bir şey bu.

76. bab Zemzem suyu hakkında gelen rivayetler. Peygamberimiz şöyle buyurmuş: "Ben Mekke'deyken içinde bulunduğum evin tavanı yarıldı. Cebrail aleyhisselam indi, göğsümü yardıktan sonra içini Zemzem suyuyla yıkadı." Tekrar baştan alalım bunu. Enes İbni Malik diyor ki Ebu Zer bu Miraç kıssasını şöyle aktarırdı diyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Mekke'deyken de içinde bulunduğum evin tavanı yarıldı. Cebrail aleyhisselam indi, göğsümü yardıktan sonra Zemzem suyuyla yıkadı. Yani Zemzem bereketi, yani Zemzem semavi bir su, normal bir su değil. Onunla hani kalbimi yıkadı diyor, göğsümü yıkadı diyor. Sonra içini Zemzem suyuyla yıkadı. Sonra hikmet ve iman ile dolu altın bir leğen getirip içindekini göğsümün içine boşalttı. Sonra göğsümü kapattı. Sonra elimden tutup beni dünya semaya değil yakın semaya doğru yukarıya çıkardı. Cibril oranın, yani yere en yakın semanın bekçisine aç dedi. Bekçi kimdir o dedi. Cebrail, ben Cibril'im dedi. Bu tabi hadis uzun hadis ama burada sadece Zemzem'in böyle normal bir su olmadığını, bir kıymetli bir su, bereketli bir su olduğunu, semavi bir su olduğunu anlatmak için bu kadarını aktarmış oldu. Ben diyor Resulullah Zemzem suyundan ikram etti İbn Abbas, o da ayaktayken içti demiş. Yani burada tabi ayakta içmeye de yani izin var. Zemzem suyundan içirdiği gün muhakkak deve üzerine bulunuyor dedi. Ama şey bunu düzeltiyor, yani başka onu azatlı kölesi İbn Abbas'ın hayır diyor, Peygamberimiz diyor devenin üzerindeydi diyor, yani o ikram ederken. Dolayısıyla şimdi ayakta içmedi yani demiş oluyor. Kıran hacı yapan kimse, yapmak meselesi. Şimdi Hazreti Ayşe şöyle demiş: biz Resulullah'ın beraberinde veda hacına çıktık ve umre niyetiyle ihrama gir telbiye ettik. Bu daha önce de çok geçmişti. Hazreti Ayşe validemiz de mazeretini söylüyor. İşte Peygamberimiz onu Abdurrahman'la beraber, kardeşiyle beraber Tenin bölgesine gönderiyor. Daha önce de geçmiş idi. Devam edelim. Başka bir hadis. İbni Ömer'in binek ve deve sarcı yolculuğu için evinde hazırlanmış bulunduğu sırada oğlu Abdullah İbni Abdullah yerine girdi de: ben bu yıl insanlar arasında bir harp olacağından ve bu sebeple onların seni beyti ziyarete men edeceklerinden endişe ediyorum dedi. Onun için bu yıl hacca gitmesen de evinde kalsan dedi. Bunun üzerine İbni Ömer, Resulullah umre için yola çıktı. Kureyş kafirleri onunla beyt sırasında perde olur. Bu Hudeybiye yani şeyi. Ondan sonra eğer benimle beyt arasında mani olunursa ben de Resulullah'ın yaptığı gibi yaparım. Andolsun Allah'ın elçisine sizin için güzel bir nümune vardır. Bunu daha önce de başka bir vesileyle söylemiş. Sonra ben sizi şahit kılıyorum. Ben umremle beraber bir harcı kendime var. Şimdi bu hadisin zikredilme nedeni şurası. Yani umre ve harcı birlikte yapma meselesi. Yani dediği bu. Oğlu Abdullah dedi ki bundan sonra babam İbni Ömer Arafat'a vukuftan sonra Mina'dan Mekke'ye geldi ve hacı umresi için bir tek tavaf yaptı. Yani bu kısım için tabii burayı aldı şey İmam Buhari. Ama bunlar önemli tabii. Yani bir takım kavgalar çıkaracak, çatışmalar çıkacak ve engelleneceksin meselesi de işin başka bir tarafı yani. Şimdi diyor ki İbni Ömer Haccac'ın İbni Zübeyir ile harp etmek için Mekke'ye indiği yıl harc etmek istedi. Çocukları tarafından kendisine insanlar arasında bir harp var. Biz onların senin aynı hadisi aktarıyor. Yani engellemelerini diyor ki ben engellenirsem diyor Resulullah'ın yaptığı gibi yaparım diyor. Sonra diyor bu umre beraber işte hac yapacağım diye söyledim diyor. İşte yolda diyor Cuhve yakınındaki Kudeyd mevkiinden satın aldığı kurbanı hediye olarak getirdi. Bu tek kurban üzerine ziya ilave etmedi. Çünkü ihramın haram kıldığı suçlardan birinin işlemediğinden başka bir kurban kesmedi. Arada ihramdan çıkmadı. İhramdan dolayı haram olan fiillerin hiçbiri kendine helal olmadı. Tıraş olmadı. Saçını kısaltmadı. Nihayet kurban günü olunca İbni Ömer kurbanını kesti. Tıraş oldu ve ifade tavafını yaptı. İbni Ömer tahri günü yaptığı bu ilk tavaf ile hac ve umre tavafını eda etmiş olduğu görüşünde bulunduğu. Yani hacı anlatıyor. Yani hac böyle böyle yapıyor. Bu yani ifrad hacı denen hacı anlatmış oldu. Tavafın abdestli yapılması meselesi. Şimdi diyor ki Zübeyir'e hac niyetiyle ihrama giren kimse tavaf ve say ve ihramdan çıkabilir mi, çıkamaz mı meselesini sordum diyor. O Urve'de hac niyetiyle ihrama giren kimse yalnız hacı bitirdikten sonra ihramdan çıkabilir. Haccın umreye çevrilmeyeceğini söyleme babına da şöyle demiş. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Peygamberle Mekke'ye geldim ifaya başladı. İlk ibadet olmak üzere abdest aldı. Sonra beyti tavaf etti. Sonra peygamber bu tavaf ve sahi umre olmuş saymadı. Bu daha önce zikredilen hadis-i şerif. Şimdi sonra diyor ki peygamberden sonra Ebu Bekir de hac yaptı. Onun da beyti tavaf etmek ilk yaptığı işti. Sonra bu tavaf ve sahi umre olmadı. Ebu Bekir'den sonra Ömer de bunu böyle yaptı. Ömer'den sonra Osman hac yaptı. Ben Osman'ı iyice gördüm. Onun da ilk yaptığı iş beyti tavaf etmektir. Sonra bu tavaf ve sahi umre olmadı.

Sonra Muaviye ve Abdullah İbni Ömer hac yaptılar. Ben babam Abdullah İbni Zübeyir İbni Avam'ın beraberinde hac yaptım. Onun da beyti tavaf etmek ilk yaptığı iş idi. Sonra ben muhacirler ve ensarı gördüm. Onlar hep böyle yapıyorlardı. Onların bu tavaf ve sayıları bir umre değildi. Yani bu hac ve umre meselesinin böyle ilişkisini anlatan çok tabii önemli bir hadis-i şerif. Ben diyor annem Esma ve teyzem Ayşe'yi de gördüm ki onların ikisi de Mekke'ye geldiklerinde beyti tavaf etmekten evvel başka bir işe başlamazlardı diyor. Başka bir hadis-i şerif, Safa ile Merve arasını da sa'y etmek vücubu. Şimdi ayet-i kerime Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim beyti hac ve umre kastıyla ziyaret ederse bunları güzelce tavaf etmesine üzerine beis yoktur. Bu ayet-i kerimeyi sordum diyor. Yemin ederim ki Safa ve Merve arasını sa'y etmemek hiç kimse üzerine bir günah olmaz dedim. Yani tersini alıyor. Yani etmek değil, yani etmedim mesela Safa ve Merve arasında etmemek yani günah değil dedim diyor. Ayşe şöyle demiş. Ey kardeşim oğlu. Yani şimdi ayet-i kerime de şöyle. La cünahe yani günah değildir. Yani sizin işte sa'y etmeniz günah değil. Şimdi bu Safa ve Merve meselesi tabii önemli bir konu aslında. Fakat yani fıkıhçılar pek durmuyor bunun üzerinde. Yani hem Kabe'yi tavaf ederken orada niye hani yapılıyor bu iş diye yani tekrar sa'y ediliyor. Bunun üzerine çok durmuyorlar. Ben hani bu konularda bir şeyler yazmıştım ama bence bugün şimdi insanlar konuyu böyle Hacer'le, Hazreti İsmail'le falan ilişkilendirirken biraz hata yapıyorlar. Yani konu böyle tarihsel bir mesele değil yani bir kadının anılması meselesi değil. Muhtemelen burada yani Kabe'yle birlikte başka bir merkez vardı ve o Haniflikle birlikte ve Hanifliğin içerisinde birleştirilmiş oldu. Ve orada da yani başka bir putperest geleneği vardı. İslam onu da yıkarak onu da yani alternatif bir yer olmasını engelledi. Yani şeyi de Safa ve Merve'yi de şeye taşıyarak onun alternatif bir yer olmasını engelledi. Onunla ilgili bir şey olması lazım. Yani ilk başta tabii oranın konulmuş olması şey yani Şeairül Hac olarak konuluyor ama zaman içerisinde darip ediliyor, ifsad ediliyor. Ama sonradan İslam onu tekrar ihya etmiş oluyor yani. Ama bunun üzerine tabii çalışmak lazım. Şimdi diyor ki yani ben diyor ayeti diyor böyle diyor muhalifini aldım diyor manasının. Yani acaba şey olabilir mi? Yani bir adam şey yapmazsa işte yani tavaf etmese günah değildir dedim diyor. Hazreti Ayşe Validemiz dedi ki ya öyle şey olmaz diyor. Yani sen hata yaptın yani bu yorumla dedi diyor. Eğer bu ayetin manası senin tevil ettiğin gibi yani say mubah olsaydı o zaman ayet Safa ile Merve arasında sa'y etmemekte günah yoktur suretinde olurdu diyor. Şu kadar ki bu ayet Ensar hakkında indirilmiştir. Ensar Müslüman olmalarından önce müşekkel mevki yanında bulunup kendisine ibadet edildikleri tuğye menat putu için ihrama girip telbiye ederlerdi. Ensardan ihramlanan kimseler kendi putları karşısında dikili bulunan Safa ile Merve arasında sa'yet etmeyi günah sayarlardı. Ensar Müslüman oldukları zaman müşkil saydıkları bu vaziyet Resulullah'a sordular. Dediler ki biz Safa ile Merve arasında sa'yet etmeyi günah sayıyorduk. Bunun üzerine ayet-i kerime indi. Şimdi Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah Safa ile Merve arasında dolaşıp sa'yet etmeyi kendi fiiliyle kanunlaştırmıştır. Artık bu iki tepe arasında dolaşmayı yani sa'yi terk etmek caiz değildir. Evet yani ayet-i kerime öyle yani günah değildir şeklinde değil. Bu Ensar'a yönelik söylemiş bir cümle. Çünkü Ensar'ın bu konuda bir şeyi var. Yani bir tarihsel bir bagajı var, engeli var. Onu ortadan kaldırmak için söylüyor. Yoksa yani Peygamberimiz fiilen bunu yaptığına göre yapılması gereken bir vücubiyet ifade ediyor yani. Ondan sonra özür diledik. Ayşe'nin bu hadisini Abdurrahman oğlu Ebu Bekir'e haber verdim. Ve bu konuda bilgisini sordum. O bana şöyle dedi. Ayşe'nin cahiliye devrinde Safa ile Merve arasında sa'yı günah sayan bir zümre bulunduğunu haber vermesi bir ilimdir. Fakat ben bunu işitmiş değilim. Yani Hazreti Ayşe Validemiz dedi. İstanbul bir bilgidir ama ben bunu bilmiyorum. Yani dolayısıyla yani Ensar yani Medineli Müslümanlar için bu böyledir yani. Ben ilim ehli olan birçok kimseden işittim ki ona şöyle diyorlar. Ayşe'nin haber verdiği menat için ihrama girmekte olan bu zümreden başka Ensar'dan bir zümre daha var. Bunların hepsi cahiliye devrinde Safa ile Merve arasında tavaf ederlerdi. İslam devri gelip Yüce Allah o kadim beyti tavaf edenler ayetiyle tavaf etmeyi zikredip de Safa ile Merve'yi Kur'an'da zikredilmeyince bunlar yani şimdi diyor ki bir kısmı evet bunu böyle kabul ediyor ama diyor bir kısmı diyor zaten orada tavaf ederdi. Fakat diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor bu zikredilip de
Kabe'yi tavaf zikredilip de şey zikredilmeyince

0: Safa ve Merve. Yani burada bir yasaklama mı oldu?
1: Ondan sonra biz Safa ve Merve arasında sahi edersek bize günah var mı diye sordu. Onun için bu ayet-i kerime geldi diyor. Ebu Bekir de devam edip şöyle dedi. Ben bu Bakara Suresi Ensar ve Arapların diğer bir kavminden oluşan her iki fırka hakkında, yani hem cahiliye devri Safa ve Merve arasında tavaf etmeyi günah sayanlar, hem de cahiliye Safa ile Merve arasında tavaf edildikleri halde İslam devrinde Allah'ın beyti tavaf için indiğini işittim diyor. Yani dolayısıyla ayet-i kerimeye böyle lafzen yani bakıldığında sanki bir yani o mübahtır, yani yapılabilirdi yapılmayabilirdi de oluyor ama öyle değil diyor. Yani bir kısmı burada tavaf etmeyi günah sayıyordu, bir kısmı ise yapıyordu. Bu kez Kabe zikredildi, Safa Merve'nin için zikredilmedi diye güzel bir açıklama oldu. Yani gerçekten çok hoş bir açıklama oldu yani. Safa ile Merve arasında sahin keyfiyeti hakkında gelen haberler. İbn Ömer Say Abbadoğulları evinden Ebu Hüseyin oğulları sokağına kadar. Yani bunlar tabi bazı tarifler, yani onları tabi bilemeyiz yani. Resulullah diyor geliş tavafı olan ilk tavafı yaparken ilk üç dolaşmayı hızlı, dördünü yavaş yapardı diyor. Safa ile Merve arasında da yani orta yeri hızlı yapardı diyor. Şimdi ben diyor Nafi Ablu İbni Ömer Yemen tarafındaki köşeye ulaştığında yürür müydü diye sordum. Hayır, ancak rükün üzeri kalabalık ve sıkışık olmazsa yürürdü demiş. Biz İbni Ömer'e eğer bir kimse umre niyetiyle beyti tavaf ederse Safa ile Merve arasında sahi etmezse kadına gidebilir mi diye sordu. İbni Ömer yani tabi bu konularda ne diyeceği belli. Hayır diyor, peygamberimiz diyor bunu yapardı. Sonra Safa ve Merve arasında şey yapardı. Ondan sonra da diyor ki Allah'ın Resulü'ne sizin için güzel örnek var diyor. Ona uyun diyor. Sonra da şu şeyi söylüyor. Safa ile Merve arasında sahi etmedikçe kadına sakın yaklaşma. Yani çıkılmasın yani şeyden. Zaten nasıl yani eğer kızacak nasıl yani olacak. Ben İbni Ömer'den işittim şöyle diyor. Peygamberimiz Mekke'ye geldi. Beyti tavaf etti. Sonra iki rekat namaz kıldı. Sonra Safa ile Merve arasında sah etti. Sonra da işte bu işte Allah'ın elçisi sizin için güzel örnek vardır ayet kelimesini okudu. Şimdi bize diyor Asım bin Süleyman haber verdi. Şöyle diyor. Enes bin Malik'e, yani şimdi bu Ensar'dan bir Müslüman. Safa ile Merve arasında sah etmeyi çirkin görüyor muydunuz dedim. Enes evet, çünkü bu sah Safa ile Merve alan alametlerindendir. Ayet indirinceye kadar cahili alametlerinden idi diye cevap verdi. Yani şeyde tam bir görüş yok. Yani bir kısmı böyle, bir kısmı böyle. Yani Ensar'ın bir kısmı işte şey kötü kabul ediyor. Dolayısıyla onların bu alışkanlığını ortadan kaldıran bir ayet olarak. İbn Abbas, Resulullah Beyti ve Safa ile Merve arasında ancak müşriklere kendi kuvvetini göstermek için koşarak sahi etti. Bu daha önce de geçmişti bu hadis-i şerif. 81. bab. Hayızlı kadın hac ve umrede Kabe'yi tavaf etmesi hariç diğerlerin hepsini yerine getirebilir. Hazreti Peygamber ve sahabileri hac için ihrama girdiklerine peygamber ile Talha'dan bir de Yemen'den gelen Ali'den başka sahabilerden kimsenin beraberinde kurbanlığı yoktu. Ali Yemen'den kurbanı beraberinde olarak Mekke'ye geldi ve ben peygamberin ihrama girdiği gibi ihramlandım dedi. Biz Mekke'ye geldiğimizde peygamber sahabilerine ihrama girerken niyet ettikleri harcı umreye çevirmelerini, tavaf ve sahi yapmalarını, sonra saçlarını kısaltmalarını ve İran'a çıkıp helal, yani İran'a çıkmalarını yani istedi diyor. Yalnız şöyle, bu tabi kurban getirmedikleri için tabi peygamberimiz bunu böyle söylüyor. Yalnız kurban bulunanlar ihramlarından çıkmamalarını emretti. Sahabiler bu hale tacip ederek her birimizin cinsel aletleri işte dolu olduğu halde Mina'ya geleceğiz dediler. Yani Allah Allah. Şimdi bu söz diyor peygamberimize ulaşınca cevaben işimden şimdi bildiğimi ihrama girerken de bilmiş olsaydım kurban sevk etmezdim ve yanımda kurbanım olmasaydı şimdi ben de sizin gibi ihramdan çıkardım buyurdu. Ayşe de hayız olduğunda bütün hac fiillerini yerine getirdi. Yalnız beyti tavaf etmedi. Nihayet temizlenince beyti tavaf etti Ayşe. Yani esas da bu kısım için bunu zikretti. Yukarısı bir evet farklı hadis oldu yani. Ya Resulullah, siz bir hac ve bir umre ile gidiyorsunuz. Ben ise yalnız bir hac ile gidiyorum dedi. İşte bu daha önce geçmiş idi. Başka bir hadis-i şerif. Hafsa binti Sirin şöyle diyor. Biz taze kızlarımızı dışarı çıkmalarından men ederdik. Nihayet Basra'ya bir kadın gelip Halefoğulları kasrına indi. O kadın kız kardeşinin Resulullah'ın sahabilerinden birinin nikahında olduğunu, kocasının Resulullah'ın beraberinde 12 gazvede bulunduğunu, kız kardeşinin de bizzat kocasının beraberinde 6 gazveye iştirak ettiğini, kız kardeşinin biz yaralılara ilaç yapar, hastalara bakardık dediğini aktardı. Sonra kız kardeşim Resulullah'a, şimdi bu yani biraz böyle hani kadının hayata katılması, hayata yani katkı sağlıyor. Ondan sonra işte burada mesela hemşirelik hizmeti yapıyorlar yani savaşlarda vesaire filan. Ama diyor biz diyor Basra civarında biz böyle bir şey yapmazdık diyor. Birimizin cilbabı yani örtünecek bir şey bulunmazsa böyle işler için dışarıya çıkmamasında üzerine bir günah var mıdır diye sorun. Resulullah ona arkadaşı kendi cilbablarından birini ona giydirsin de hayırda ve müminleri davet ve dualarına hazır bulunsun buyurdu. Yani başkasının ödünç elbise alsın diyor. İbn Atiye buraya geldiğinde kadınlar bunu ona sordular. Yahut da biz ondan bu hadisi sorduk. Hafsa bint Sirin, Ümmü Atiye ne zaman Resulullah'ı ansa muhakkak bir ebi, ona babam feda olsun cümlesini bir ara cümlesi olarak söyler dedi. Biz Ümmü Atiye'ye Resulullah'tan şunu şunu yani yukarıki hadisi söylerken bizzat işitti mi dedi. O da babam ona feda olsun evet işittim. Resulullah şöyle demiş, kocaya gitmemiş taze genç kızlar yani perde sahipleri yahut da kocaya gitmemiş taze kızlar, perde sahibesi olan kadınlar ve hayızlı kadınlar dışarı çıksınlar da hayırda ve Müslümanların duasında hazır bulunsunlar. Yalnız hayızlı kadınlar namaz yerinden ayrıca dursunlar. Yani hayızlı kadınlar yani hayırlara katılıyor ama sadece namaza katılmıyorlar. Tabi bu muazzam bir uygulama tabi. Sonraki yani geleneğe göre Müslümanlar arasında muazzam bir şey. Ümmü Atiye bu hayızlı kadınlar Arafat'ta hazır bulunmuyorlar mı? Falan yerde hazır bulunmuyorlar mı? Filan yerde hazır bulunmuyorlar mı dedi. Evet yani dolayısıyla Ümmü Atiye bayağı kadının hayata şeyini teşvik ediyor. 82. bab, Mekkeli için ve temettü hacı niyetiyle hariçten gelen afaki hacı için Mina'ya çıkacağından Mekke vadisinden Batha'dan ve Mekke'nin diğer yerlerinden ihrama girme meselesi. İbn Ömer Zülhicce'nin 8. terviye günü telbiye ederdi diyor. Cabir de şöyle diyor, biz peygamberin beraberine Mekke'ye geldik, umre yapıp ihramdan çıktık. Nihayet terviye günü hac niyetiyle telbiye ederken Mekke'yi arka tarafımıza almıştık dedi. Böyle. 83. bab, terviye günü öğle namazını nerede kılar yani peygamberimiz? Ben Enes bin Malik'e sordum diyor. Peygamberin hatırladığım bir şeyi yani Zülhicce'nin 8. günü öğle ile ikindi namazları nerede kıldığını bana haber verir misin dedim. Enes de Mina'da kıldı dedi. Ben de Mina'dan dönüş günü ikindi namazını nerede kıldı dedim. O da Ebtah'ta yani Muhassab'da kıldı dedi. Bundan sonra Enes bin Abdülaziz'e sen de emirlerinin işleyeceği gibi işle dedi diyor. Evet. Benzer bir başka bir Babu Sala bi Mina yani Mina'da namaz kılma meselesi. Resulullah diyor Mina'da 4 rekatlı farzları 2 rekat kıldı yani seferi gibi kıldı. Ebu Bekir Ömer de halifeliğin başlarında Osman'da böyle kıldılar diyor. Hazreti Peygamber biz en çok ve en ziyade korkusuz olduğumuz halde bizlere Mina'da namazı 2 rekat kıldırırdı. Yani bir korku nedeni yok yani bir gerekçe yok 2 rekat kılıyor Peygamberimiz burada. Demiş oluyor yani bir gerekçe olarak işte acaba korku var denmesin diye böyle söylemiş oldu. Mina'da 2 rekat namaz kıldım diyor. Ben peygamberin mahiyetinde diyor. Ebu Bekir'in mahiyetinde 2 rekat kıldım. Ömer'in mahiyetinde de 2 rekat kıldım. Sonra sizin yollarınız ayrıldı. Ah nasibim o 4 rekat olacağına keşke kabul olunmuş 2 rekat olsa demiştir. Yani hani namazı çoğalttınız diye yani daha böyle hani bir şey olmadı. Keşke makbul olan 2 rekat namaz kılınsa demiş oluyor. Bu tabii yani ayrışmaları anlatma bakımından önemli. Yani nasıl oldu da mesela 4'e çıktı filan tabii onların ayrı ayrı konuları var yani. Ve burada kalalım. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam ederiz.

0: düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında tekrar beraberiz. Bendeniz Ekrem Demir'le. Kamer suresini okuyorduk. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak, 9. ayet-i kerimedeyiz. Tekrar alayım şuradan. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin fekezzebu abdene ve kalu mecnunun vezücir. Yani onlardan önce Nuh'un kavmi de kulumuzu yalanladılar. Bizim kulumuzu yalanladılar, tekzip ettiler ve dediler ki bir delidir. Vezücir, yani Nuh'a böyle hakaret ettiler, haksızlık ettiler. Yani incitildi diyor ama yani incinmiş mi oldu yani şimdi peygamber, yani kırılmış mı oldu filan? Bence kırılmadı yani, haksızlık ettiler, yani saygısızlık ettiler. Dolayısıyla yani bu peygambere müteallik bir şey değil. Çünkü ayet-i kerimeler var. Mesela diyelim, kim Cibril'e düşman olsa Allah'a düşmandır vesaire gibi. Yani böyle ayetler var ama peygamberin böyle hani kırılmasını, gücenmesini, tabii bunu bir şekilde izah edebilmek lazım. Yani böyle normal, hani bir insanın kırıldığı gibi olmaması lazım. فَدَّعَا رَبَّهُ اَنِّي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. O da dua eyledi. Ya Rabbi ben mağlubum, yenildim. Fantasır, bana yardım eyle. Hakikaten çok hani hoş bir ayet-i kerime bu. Benim yani şahsi bu ayet-i kerime hakkındaki yorumum şudur. Esas itibariyle insanın Allah karşısındaki durumudur bu. Yani insan Allah karşısında mağluptur. Ve insan aslında Allah'a mağlup olabilir. Çünkü insanı yani sevk ve idare eden ilahi isimlerdir. Yani insan bir başkasını onun muhatabı değildir. Yani ilahi isimlerledir ilişkisi. Böyle düşünmek lazım yani. Onun için yani bizi yenen yani esmadır. Yani esmaya mağlup oluruz. Esmaya teslim oluruz. Dolayısıyla yani yenilginin ardındaki isme bakmak lazım. Yani niye bu böyle oldu diye. Bunu böyle düşünmek lazım. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Bunun üzerine biz göğün kapılarını münhemir, böyle bol yağan bir su ile açtık. Yani yağmurlar yağmaya başladı filan göğün kapılarından. وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ اُيُونًا فَالْتَكَ الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ. Evet, çok acayip tabi ifadeler. Yeryüzünde böyle pınar pınar, göz göz böyle pınarlar fışkırttık yani. Böylece feltekal ma, yani sular bir araya geldi. Yani yerin göğün suları efendim bir araya geldiler. Ala emrin katkudur. Yani takdir edilmiş, belirlenmiş şekilde bir araya geldi. Ve su çoğalmaya başladı. Yani boğmaya başladı. Ve hamelnahu ala zati elvahin ve dusur. Yani Nuh tufanı tabii anlatıyor. Ve hamelnahu ala zati elvahin ve dusur. Tahta ve perçinleri olan bir gemiye bindirdik yani. Yani geminin parçalarını zikrediyor. Böyle levaları olan, şeyleri olan böyle bir gemiye bindirdik. Tecri bi ayunina cezaen lima kana kufir. Şimdi bu gemiler ve bu gemi gözlerimizin önünde akıyor idi. Yani tam himayemizde idi. Tam böyle kontrolümüzün altında idi. Bu limen kana kufir, yani bir nankörlük edilen, yani inkara uğramış olan bir kimseye karşı bir ödüllendirme idi bu. Yani onlar Nuh peygambere böyle davrandılar, böyle yaptılar, böyle hareket ettiler. Biz ise onu gözlerimizin önünde, yani tam himayeye alarak, tam kontrolümüzü alarak aslında ödüllendirdik. Dolayısıyla yukarıdaki ayet-i kerime tahakkuk etti. Daha sonra ayet-i kerimedeki dua, yani ya Rabbi mağlup oldum, yardım eyle duası tam tahakkuk etti. Biz onu bir gemiye bindirdik, gemilere bindirdik. Halbuki şimdi taşıyan gemi, ondan sonra gemide bir perde, bir engel, ondan sonra ve bu gemi taşıdığı için normalde yani değil mi? Yani insan hani dikkati gemiye gider, oradaki nedenselliğe gider. Halbuki bu fiili Cenab-ı Hak kendi fiili olarak sahipleniyor. Biz onu bindirdik, biz onu yerleştirdik. Dolayısıyla biz onu, ayet-i kerime de önemli, وَحَمَلْنَاهُ, biz onu taşıdık yani. Dolayısıyla şimdi yani gemi taşımadı, yani artık esbab ortadan kalkmış ve kişi tam yani Allah'la diyalog içerisinde, yani Allah kurulu. Cenab-ı Hak da buna mukabil için diyor ki bizim gözlerimizin önünde gemi akıyor idi. Dolayısıyla yukarıki dua, yani ya Rabbi mağlup oldum yardım eyle duası tam tahakkuk etmiş oldu. Cezaen limen kâne küfür. İşte bu inkar edilen bir kimseye karşı bir ceza, yani bir ödüllendirmedir. Şimdi zaman zaman bu ceza kelimesini kullanıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini dair konuşuyoruz. Ceza kelimesi yani bir karşılık, ama böyle bir, yani denk bir karşılık değil herhalde. Yani bir şey yaptı o, çünkü burada mesela böyle bir şey yok yani. Burada inkar ediliyor. Dolayısıyla buradaki ceza peygamberin ödüllendirilmesi. Bu nedenle yani böyle bir şey korunuyor. Yani meseleyi artık böyle şey olarak düşünmek, yani ceza kelimesini böyle sürekli böyle bir karşılıklılık gibi düşünmek, bu doğru değil yani. Bir ödüllendirme, bir lütuf olarak bakmak lazım. Bence bu Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışmalarda ve okumalarda yani en çok dikkat edilmesi gereken kelimelerden bir tanesi bu olabilir. Yani ceza en bima, yani yaptıklarına karşılık. Çünkü bu ayet-i kerimelere böyle dikkatsizce baktığınızda, yani prensipler üzerinden bakılmadığında, o zaman böyle bir mutezili haklılık ortaya çıkıyor. Yani bir şey yaptık, onun karşısında şunu verdi filan. Halbuki yani illa hani korunması gerekmiyordu. Yani korunması bir lütuftur mesela. Dolayısıyla şimdi yani Allah kul ilişkilerini hangi kelime geçerse geçsin lütuf üzerinden düşünmek gerekiyor. Yani ikram, lütuf, ihsan anlamında düşünmek gerekiyor. Cezaen kelimesine de böyle bakmak gerekiyor. Yani cezaen demek aslında bir ihsanen gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı, bir lütfu gibi düşünmek lazım. Bu hamelnahu. Bu hamelna meselesi üzerine ben başka vesileyle bir ara durmuştum. Hamelna. Şimdi insanlar böyle birbirlerine söylerler mesela, taşımak, mesela birini taşımak, işte ben seni taşıdım, sen beni taşıdın vesaire gibi. Aslında şimdi insanın yükünü kaldırmak lazım. Yani o hamelna aslında, yani Allah bizi taşıyor. Ya yani taşıyan Allah'tır yani. Yani mahmul biziz ve hamil Allah'tır, yani o bizi taşıyor. Yani böyle bakmak lazım.

Yani gören, gözeten, gözetleyen veya hafiz ismi vardır. Mesela rakip ismi vardır. Ondan sonra bu isimler hani gören göz ya da latif ismi vardır. Mesela latif ismine biz genellikle böyle lütufkar manası veririz ama latif ismi aslında letafetiyle yakın olan demek. Yani yakın demek, çok yakın demek. Mesela latif isminin sonuçlarından birisi de habir olmasıdır. Yani habir, yani Allah habirdir. Yani her şeyden haberdar olandır diyoruz. Dolayısıyla şimdi habir olmasının nedeni latif olmasıdır gibi. Şimdi bazı kelimeler aslında, bazı tabirler daha üst isimlerin alt isimleri oluyor. Mesela basir ismi aslında alim isminin alt ismidir. Ya da mesela habir ismi, haberdar olan ismi alim isminin alt ismidir. Dolayısıyla şimdi yani alimin çeşitli tecellileri vardır. Yani alim olan Allah'ın çeşitli tecellileri vardır. Bunlar böyle dereceli dereceli aşağı inerler. Yani işte basir ismi, işte habir ismi, latif ismi efendim gibi. Ya da mesela semi ismi mesela, değil mi? Yani duymak, yani duyan ismi filan. Bu da aynı şekilde. Mesela semi ismi de esas itibariyle alim isminin bir şey, alt ismi gibi. Bu yani Allah'ın isimlerini tabi 99 şeklinde düşünmek hadis-i şerifte de geçiyor tabi ama yani bir bakıma iyi ama bir bakıma da insanın dikkatini dağıtıyor. Aslında 99 isim böyle bir yukarıya doğru çıkışta, yani Miraç'ta, Uruç'ta belli isimlere dönerler. Yani bu belli isimlerde en nihayetinde temelde 3 ya da 4 niteliğe döner. Yani bilgi, irade, kudret, işte kelam, bunlara döner. Dolayısıyla şimdi hani bilgi ve İbn Arabi geleneğinde mesela bir tek bilgiye döner. Yani en başta dediğim bilgi var. Yani Allah kendini bildi ya da akletti, akıl, ilk akıl. Ondan sonra mesela oraya döner. Bağusuz tabii kudret de var burada ama irade çok önemlidir. Yani bilgiyle iradenin yan yana konması, bu da çok önemli bir konudur. Dolayısıyla şimdi yani bu dört mesela birinci mertebede diyelim ki bir olan, işte ikinci mertebede işte dörttür, üçüncü mertebede işte bilmem kaçtır falan filan böyle. Yani çoğalır, yani isimler çoğalır. Onun için mesela hani göze gelinceye kadar yukarıdan aşağı doğru alim isminin bir yolculuğu vardır. Yani alim ismiyle Cenab-ı Hak bir tecelli ediyor, yolculuk yapıyor. Yani seri sülükün tersinden düşünürsek yani tenezzül ediyor. Ve bu tenezzülün neticesinde göze ulaşmış oluyoruz. Yani şeyimiz böyle, meselemiz bu şekilde, böyle bakmak lazım. Şimdi dolayısıyla şimdi göz böyle. Onun için mesela hani el kelimesi mesela kullanılır. Şimdi el kelimesi mesela nereye gider? Yani el kelimesi, el kelimesi kudrete gider. Yani kadir olmaya gider. Yani tutmak, yani avuçta tutmak, eliyle tutmak, parmaklarıyla yönlendirmek vesaire filan gibi mesela. Bu da mesela eliyle tutmak ya da işte falan. Dolayısıyla şimdi yani Cenab-ı Hakk'ın böyle esmaları yukarıya doğru irca edilerek tek bir isme doğru yani gider. Bunu anlamamız lazım yani. Devam edelim. Kâne küfür. Şimdi bu da enteresan. Mesela küfredilmiş oldu. Yani inkar edilmiş oldu. Yani küzibet gibi. Şimdi yukarıda dedi ki kezzebet gablehum kavmi nuhin. Yani yalanladılar. Dolayısıyla şimdi buradaki şey küfüre. Yani tekzip ettiler. Şimdi neyi yalanladılar? Esas itibariyle peygamber olmasını yalanladılar. Yani bu insanların yani Nuh peygamberle ilgili meselesi esas itibariyle peygamberin getirdiği davaya şey, yani Allah bilgisine değil peygamberliğe itiraz ediyorlar. Yani insanların peygamberle çelişkilerinin temel nedeni bu. Çünkü peygamber öncelikle kendisini peygamber olarak söylüyor ve bunu kabul etmiyorlar. Sorun burada ortaya çıkıyor. Fakat Fahreddin Razi'nin hani bir sözü vardır. Yani peygamberi kabul etmenin ilk şartı Allah'ın kadir olduğuna inanmaktır der. Dolayısıyla şimdi Allah'ın kadir olduğuna inanmak mümkün ise, yani kadir olduğunu kabul ediyorlarsa, o zaman hani peygamberliği bir şekilde insanlar kabul edebilirler ama bu durumda da şey ortaya çıkıyor. Yani acaba yani peygamber mi kabul edilmiyor? Yani peygamberi mi kabul etmiyorlar, yoksa peygamberin peygamberliği mi kabul etmiyorlar? Yani bir kişinin peygamberliğini kabul etmiyorlar, yoksa umumi olarak peygamberliği mi kabul ediyorlar? Böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Başka bir ayet-i kerime وَلَكَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Şimdi biz bütün bunları, yani Nuh tufanını, Nuh'un gemisini, bu kavmi, kabileyi vesaire hepsini geride bir şey olarak bıraktık. Yani ayet olarak, bir mucize olarak geride bıraktık. Peki

0: Hel min müddekir. Yani acaba peki bundan öğüt alacak kimse var mı? Yani biz bunu böyle bıraktık da yani öğüt alabilecek kimse var mı? Hel min müddekir. Yok yani ve var yani diyelim. Dolayısıyla şimdi yani geçmişin zikredilmesinin nedeni bu şekilde ortaya çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani geçmişin amacı esas itibariyle budur. Yani öğüt alınması için, ders çıkartılması için, aynı hataya düşmemek için, ama aynı hataya düşeceğiz. Çünkü aynı insanlarız. Yani 40 kere gelsek yine aynı hatayı yaparız. Düşeceğiz. Bu da böyle. Şimdi bu tarz mesela Firavun'la ilgili veya Nemrut'la ilgili konularda da bu vardır. Yani onları geride böyle bir şey olarak bıraktık. Yani bir emare olarak, bir işaret olarak bıraktık filan. Şimdi bunu tabii böyle özellikle işte Firavun'la ilgili bir takım, işte Ramses'le ilgili bir takım buluntular 1900'lerde ortaya çıkınca dediler ki yani işte bunu kastetti yani Cenab-ı Hak. Bence bu tabii doğru değil. Yani veya mesela Nuh peygamberle ilgili mesela Nuh'un gemisi filan gibi yani böyle bir şey. Bence bunlar doğru değil. Yani bakış açısı bu değil. Burada kastedilen şey peygamberlerin anlatısı yoluyla ortaya çıkan ayetlerdir. Yani mesela Nuh peygamberin gemisini birisi buldu bulmadı bunu bilemeyiz. Veya böyle bir şey aranmalı mıdır bu değil. Buradaki konu esas itibariyle peygamber size bunu aktarıyor. Şimdi buradan bir ayet çıkartmanız lazım. Hani o şeklinde olmalıdır. Yani böyle bakılması lazım. Dolayısıyla şimdi benim kanaatime göre yani burada maddi ayetler ve maddi deliller değil, bu anlatı esastır ve bu anlatıyı herkes biliyor. Yani burası önemlidir. Fe keyfe kâne azâbi ve nüzür. Yani nasıl oluyormuş yani bu bizim azabımız, bu uyarımız nasıl oluyormuş? Anladınız mı? Yani bütün bir kavim yok olabiliyor gibi. Ve lekad yessernel Kur'ane lizikri fehel min müddekir. Biz diyor yessernel yani okumak için yani zikri okumak için kolaylaştırdık. Yani bu da enteresan bir ifade. Yani nasıl kolaylaştırdık? Mesela diyelim ki herkesin anlayabileceği bir kelimelerle geldi. Yani Kur'an-ı Kerim bir sehli müntenidir. Yani anlaşılması güçtür ama rahat bir kitaptır. Yani bir akıcı, akışkan bir kitaptır diyelim ve burada bitirelim. Önümüzdeki hafta inşallah bu kaldığımız yerden devam ederiz. Efendim bir müddettir yani iki bölüm yapıyoruz sadece. Bunun nedeni Buhari'de biraz ilerleme arzusu. Yani Buhari'yi biraz daha fazla okumak istiyorum. Çünkü çok uzun bir metin. Orada ilerlemek için böyle iki bölüm yapıyoruz. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta tekrar beraber oluruz inşallah. Bu programı yapmaya imkan veren Turkuaz'ın değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Radyomuzun çalışanlarına, gençlere de teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Kamer Suresi 49 ila 55. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Taberi tefsiri, Camiül Beyan, An-Tevil-i Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir-i Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 30. Ayetin Tefsiri 5. Bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Orada bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek birini mi yaratacaksın? Ahmet bin İshak el-Ahvazi bize Ebu Ahmet el-Zübeyri'yi Süfyan ve Ata bin Sayyib tarikiyle Abdurrahman bin Sabit'in Allah'ın bu sözüyle alakalı "Onlar insanları kastediyorlar" dediğini rivayet etmiştir. Diğerleri bu konuda şu rivayetteki görüşü benimsemiştir. Bişir bin Muaz bize Yezid bin Zürey ve Said tarikiyle Katade'nin "Allah'ın hani Rabbin meleklere demişti, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" sözüyle alakalı şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah, Hazreti Adem'in yaratılması konusunda meleklerle istişare etti ve onlar, "Orada bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek birini mi yaratacaksın?" dediler. Melekler, Allah'a kan dökmek ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaktan daha kötü bir şey olmadığına dair Allah'ın ilmini bilmişlerdi. "Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz" demişlerdir. Allah da "Ben sizin bilmediğinizi biliyorum" demiştir. Allah'ın ilminde

Bu halifeden peygamberler, elçiler, salih bir topluluk ve cennete yerleşecek kimseler olacağı bilgisi vardı. İbni Abbas'ın şöyle dediği bize rivayet edildi. Allah, Hazreti Adem'in yaratılmasına başladığı zaman melekler, "Bizden daha üstün ve bilgili bir varlığı yaratacak değildir." dediler. Gökler ve yerler itaatle imtihan edildikleri ve Allah'ın, "Gökyüzüne ve yeryüzüne, isteyerek veya istemeyerek gelin." dedi. Dediği gibi, bütün varlıklar imtihana çekilecektir. Onlar da Hazreti Adem'in yaratılmasıyla imtihan edildiler. Katade'den gelen bu rivayet, Katade'nin meleklerin söylemiş olduğu, "Orada bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek birini mi yaratacaksın?" sözünün bunun olacağına dair kesin olmayan bir bilgi üzerine, sadece kişisel bir görüş ve zan üzere söyledikleri, Allah'ın bu görüşü yadırgadığı ve buna bu halifenin neslinden Allah'a itaat içerisinde peygamberler, elçiler ve müçtehitler olacağına dair "Ben sizin bilmediğinizi bilmekteyim" şeklinde cevap verdiği görüşünde olduğuna dalalet etmektedir. Katade'den bu tefsire aykırı rivayette aktarılmıştır. O da şudur. Hasan bin Yahya bize Abdurrazak ve Ma'mer tarikiyle Katade'nin Allah'ın "Orada bozgunculuk yapacak birini mi yaratacaksın?" sözü hakkında "Yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve kan döken bir varlık olduğu zaman Allah onlara bildirmişti. İşte bu da orada bozgunculuk yapacak birini mi yaratacaksın sözüdür" dediğini rivayet etmiştir. Katade'nin benimsediği bu görüşün benzerini Hasan el-Basri'nin içinde olduğu müfessirlerden bir grupta benimsemiştir. Kasım bize Hüseyin, Haccac, Cerir bin Hazim ve Mübarek tarikiyle Hasan'dan, Ebu Bekir tarikiyle yine Hasan ve Katade'den onların şöyle dediklerini rivayet etmiştir. Allah meleklere "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, yani onlara halife yapacağım" dedi. Bu görüşünü onlara arz etti. Allah onlara ilmin bir kısmını öğretti ve kendisinin bildiği, onların bilmediği bir kısmını da onlardan gizledi. Onlar Allah'ın öğrettiği ilimleriyle, "Orada bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek birini mi yaratacaksın?" dediler. Melekler Allah'ın ilminden, Allah'ın katında kan dökmekten daha büyük bir günah olduğunu biliyorlardı. "Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz" demişlerdir. Allah da "Ben sizin bilmediğinizi biliyorum" demiştir. Allah Hazreti Adem'in yaratılışına başlayınca melekler aralarında fısıldaştılar. Ve "Allah yaratmayı dilediği şeyi yaratsın. Her ne yaratırsa yaratsın. Biz onlardan daha bilgili ve daha üstün oluruz" dediler. Onu yarattığı ve ona ruhundan üflediği zaman bu söylediklerinden dolayı ona secde etmelerini emretti. Onu onlara üstün kıldı ve onlar ondan daha hayırlı olmadıklarını öğrendiler. Bunun üzerine "Eğer biz ondan daha hayırlı değilsek de biz ondan daha bilgiliyiz. Çünkü biz ondan önce vardık, ondan önce varlıklar yaratıldı" dediler. Sahip oldukları bilgileriyle gurur duydukları zaman imtihan edildiler. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek şöyle dedi. "Hadi bana bunların isimlerini bildirin. Eğer doğru söyleyenlerdenseniz. Yani sizden daha fazla bilgi sahibi bir varlık yaratmayacağım konusunda doğru söylüyorsanız bunların isimlerini bana bildirin" dedi. Hepsi tövbeye sığındı. Zaten her bir mümin tövbeye sığınır. Ve melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin" dediler. Allah onların, "Rabbimiz yaratmayı dilediği şeyi yaratsın. Bizden daha bilgili ve daha üstün olan bir varlık yaratmayacak" şeklindeki sözlerinden dolayı, "Ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle" dedi. Adem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, "Size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?" dedi. Allah ona, "Bunlar atlardır, bunlar katırlardır, bunlar develerdir, bunlar cinlerdir, bunlar vahşi hayvanlardır" şeklinde her şeyin ismini öğretti. Her şeye isim koymaya başladı ve ona grup grup varlıklar arz edildi. Allah, "Size göklerin ve yerin gaybı

0: şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?" dedi. Ayetinde açığa vurdukları şey, meleklerin "orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birilerini mi var edeceksin?" şeklindeki sözleri, gizledikleri şey ise birbirlerine söylemiş oldukları "biz ondan daha hayırlı ve bilgiliyiz" şeklindeki sözleridir. Müsenna bin İbrahim el-Amuli bana İshak bin Haccac, İbn Ebi Cafer ve babası tarihiyle Rebi bin Enes'in Allah'ın "ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" sözü hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah melekleri çarşamba günü, cinleri perşembe ve Hazreti Adem'i cuma günü yarattı. Cinlerden bir grup inkar ettiler ve melekler de yeryüzünde onların üzerlerine iniyorlardı ve onlarla savaşıyorlardı. Böylece yeryüzünde kan ve bozgunculuk oldu. İşte bundan dolayı onlar, "orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birilerini mi var edeceksin?" dediler. Ammar bin Hasan tarafından bana Abdullah bin Ebi Cafer ve babası tarikiyle Revi'den benzeri rivayet edilmiştir. Ammar bin Hasan tarafından bana İbni Ebi Cafer ve babası tarikiyle Revi'den başka birinden, "sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin" dedi. Dediler ki, "seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin." Ayetiyle ilgili şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bu ayet onların, "orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birilerini mi var edeceksin? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz" dedikleri zamandır. Onlar Allah'ın yeryüzünde bir halife yaratacağını anlayınca aralarında, "Allah bizim onlardan daha bilgili ve değerli olduğumuz varlıktan başkasını yaratmayacak" şeklinde konuştular. Allah da onlara, Hazreti Adem'i onlara üstün kıldığını ve isimlerin hepsini öğrettiğini haber etmek istedi. Sonra onları meleklere göstererek, "eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi bana bunların isimlerini bildirin" dedi. Dediler ki, "seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin." Açığa vurdukları şey meleklerin, "orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birilerini mi var edeceksin?" şeklindeki sözleri, aralarında gizledikleri sözde ise birbirlerine söylemiş oldukları, "Allah bizim onlardan daha bilgili ve değerli olduğumuz varlıktan başkasını yaratmayacak" şeklindeki sözleridir. Böylece Allah'ın Hazreti Adem'i ilim ve şerefte onlara üstün kıldığını anladılar.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Bakara Suresi 1-7. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Azim olan Allah doğrusu.
2: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun. Haşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Mücadele Suresi 7 ila 11. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun. Ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, hidayet ve dalalet kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rad Suresi 33. Ayet.
5: Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır. İnkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur.
2: İbrahim Suresi 4. Ayet.
6: Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Nahl Suresi 36. Ayet.
7: Andolsun.

0: Biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
1: İsra Suresi 15. Ayet. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.
2: Kehf Suresi 17. Ayet. Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkın.

0: Hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Mü'minun Suresi 26. ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh Suresi 28. ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Saffat Suresi 114 ila 138. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. Biz onlara hükümlerimizi açıklayan kitabı, Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer at bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onlar mümin kullarımızdandılar. Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi. Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'a bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz? Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir at bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi. Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın, kafir olan eşi dışında bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini yok ettik. Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nisa suresi 97 ila 100. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine zulmetmekteyken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle der: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da, biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah

0: Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Tarık Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.

0: su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 6. bölüm. Hac mevsimi.

0: Hazreti Muhammed miladi 571 yılında Mekke'de doğdu. Cihandaki zaman ve mekanda gerçekleşen bu tecelli berekete vesile oldu. Bu bereket bütün kainatı kuşattı. O seneye bolluk senesi denildi.
1: Nereye gidiyorsun Ebu Talip bu erken vakit?
2: Biliyorsun hac mevsimi yaklaştı Fatıma. Araplar kafileler halinde Mekke'ye geliyor. O hacılara su ve yiyecek bulmak bizim görevimiz. Babam yaşlandı. O artık yapamaz. Onun yerine benim daha çok çalışmam gerek.
1: Kabe'nin Rabbi evine gelenleri aç ve susuz koymaz. Siz de onun yolunda gidiyorsunuz. İnsanlar size ne kadar dua etse azdır.
2: Haşa! Bize değil, biz kimiz ki? Kabe'nin Rabbine dua etsinler yeter. Onun kudreti olmasa biz de olmayız.
1: O bizim birliğimizi daim kılsın.
2: Fatıma.
1: Söyle kocam Ebu Talip.
2: Gelinimiz Amine ve yeğenim Muhammed nasıllardır? Moralleri nasıldır, sağlıkları nasıldır? Bir eksikleri var mıdır? Bilirsin ki onlar ölen kardeşim Abdullah'tan bize emanet.
1: Süveybe küçük Muhammed'i emziriyor. Bereke de Amine'ye yardımcı oluyor. Bereke sanki onun küçük annesi. Sürekli onun yanında. Onunla yatıp kalkıyor. Onu bir an olsun yanından ayırmıyor.
2: Bereke ne yapsa azdır. İnan Fatıma, o küçük yeğenimi her gördüğümde benim de kalbim sanki bir anne kalbi gibi çarpıyor. Sana yemin ederim, daha önce hiç böyle bir duygu yaşamamıştım. Hissetmemiştim. Kendi evlatlarıma bile öyle bakamıyorum. Bu nasıl bir histir? Bilmiyorum. Ben bir erkeğim ama anne şefkatinin ne olduğunu, onun gözlerine baktığımda, onun kokusunu duyduğumda hissediyorum.
1: Ben de öyle Ebu Talip. Ona sarıldığımda, beni çevreleyen, nasıl desem sana, bir huzur, bir hoşluk duygusu hissediyorum. Ona sarılırken bile onu özlüyorum ve defalarca öpüyorum. Muhammed'e sarıldığımda neler hissettiğimi anlatamam.
2: O erken yaşta toprağa verdiğim küçük kardeşim Abdullah'ın güzel çocuğu. Abdullah'ın yokluğu şu kalbimde hep bir üzüntü olarak kalacak. Onlar bize emanet Fatıma. Onlar bize emanet. Onların kılına zarar gelse Kabe'nin Rabbine hesap veremeyiz. O yetimlerin ve öksüzlerin koruyucusu. Evsizlerin evi. Düşkünlerin kolundan tutan.
3: Kabe'nin avlusunda Abdülmuttalip, hacılar gelmeden önce çarşı esnafı ve Mekke sakinlerine seslenmektedir.
4: Ey Kureyşliler! Sizler Beytullah'ın, Allah'ın evi Kabe'nin çevresinde

0: Da oturmakla Allah'ın komşularısınız. Buraya gelen hacılar da Allah'ın misafirleridir. Onlara karşı cömert olmak, iyi niyetli davranmak. Onlara hac mevsimi boyunca hizmet edip yemek ve su vermek zorundasınız. Biz Haşimoğulları olarak tüm servetimizle onların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Sizden bizim paramız yettiği sürece bir şey istemiyoruz. Kimse Mekke'ye gittiğimde aç kaldım, susuz kaldım dememelidir. Ey Kureyş halkı! Kabe'nin Rabbinin misafirleriyle ilgilen. Yaşlılara karşı saygılı olun. Küçük ve güçsüzlere karşı da sevgiyle yaklaşın. Onları dolandırmaya, bir malı fazla fiyata satmaya kalkmayın. Buraya gelen hacıları da ailenizden biri olarak kabul edin. Onlar sizin kardeşiniz, ailenizden biri. Bunu unutmayın.
1: Araplar Kabe'ye büyük önem veriyordu. Hac zamanı bu yüzden Arap kabileleri için büyük önem arz ediyordu. Hac mevsimi haram aylar adını verdikleri Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarında gerçekleşir, savaş yapmazlar ve bu ayları hac, panayır ve ticaret için kullanırlardı. Araplar bu hac sırasında Kabe'yi ve kutsal yerleri ziyaret eder, putlarına altından, gümüşten, değerli taşlardan hediyeler sunarak onları yüceltirlerdi. Özel olarak süsleyip işaretledikleri kurbanları da getirirlerdi. Bu alametler sayesinde herkes bu kurbanların Kabe'ye sunulan bir hediye olduğunu bilir ve kimse onlara dokunmazdı. Ve kurbanların kanlarını putlara sürerlerdi. Etlerini ise diğer ziyaretçilere dağıtırlardı. Araplar Hacerül Esved'e de büyük saygı duyar, Safa ve Merve tepelerinde bulunan putları da ziyaret ederlerdi.
2: Ey Kureyşliler! Ey Kabe'nin savunucuları! Kabe'nin Rabbi Kabe'yi düşmanlarına karşı savundu. Biz Kabe'nin koruyucuları, muhafızlarıyız. Mekke'nin sakinleriyiz. Araplar içinde hiçbir kabile bizim sahip olduğumuz ayrıcalığa sahip değil. Araplar kutsal ev Kabe hakkında bizim bildiğimiz kadarını bilemez. Bu yüzden kutsal evi hiçbir şeyle eş değer tutmayın. Putlarınıza saygı gösterin. Onları başka bir şeyle eş değer tutmayın. Öyle yaparsanız buraya gelen Araplar burayı hafife alacaklardır.
3: Peki sen ne önerirsin?
2: Kureyş'in gençleri bizim inançlarımızı bir gelenek olarak görüp başka bir şey kabul etmezler. Bu yüzden eskiden yapılan ibadetleri bırakmalıyız. Vakfe için Arafat Dağı'na çıkmamalıyız. Burada durmalıyız.
3: Yani sen bize atamız İbrahim'in çıktığı Arafat Dağı'na çıkmamayı mı önerirsin? Bunu nasıl yaparsın?
2: Bırakın diğer Araplar yapacaklarsa yapsınlar. Arafat'a çıkacaklarsa çıksınlar. Ama biz onu yapmayacağız. Biz onlardan farklıyız. Biz Kabe'nin savunucularıyız. Kabe'nin Rabbi Ebrehe'nin ordusuna karşı bizim yanımızda durdu. Bizi korudu. Biz de bu farkımızı diğer Araplara göstermeli ve belli etmeliyiz. Kinane ve Kusay kabileleri de bizimle aynı düşünmektedir. Biz Humus ehliyiz.
1: İslamiyet'ten önce Mekke'de yaşayan ve Kabe'nin hizmetinde bulunan Kureyş'le akrabası ve müttefiki bazı kabilelere Humus, onların dışında kalanlara ise Hille deniliyordu. Kureyşliler her konuda kendilerini diğer Arap kabilelerinden üstün görüyordu. Cahiliye dönemindeki Arap toplumunun temel özelliği olan kabile içi bağlılık, başka kabilelere üstünlük duygusu, bitmez tükenmez kan davalarının ve savaşların da başlıca nedeniydi. Şiddet, yağmacılık, tutsakları köle olarak kullanma, özellikle kadının köleleştirilmesi ve bir mal gibi alınıp satılması olağandı. Kadının böylesine aşağılanması, kız çocuklarının bir ayıp olarak kabul edilmesine neden olmuştu. Bu yüzden kız çocukları doğar doğmaz ya da 6 yaşından önce diri diri toprağa gömülürdü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinin sebeplerinden biri de, insanlar arasında Humus örneğindeki gibi suni ayrımları ortadan kaldırmak içindir. İslamiyet'in doğuşuyla ırkçılık da, ayrımcılık da tarihe karışacak.

Kral Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Tayfun Bambal Bakara Suresi 40-46. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakın. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Gümüştepe. Ahzab Suresi 53 ila 58. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin. Yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, rızık kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Zariyat Suresi 22. Ayet.
5: Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır.
3: Ankebut Suresi 62. Ayet.
6: Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

0: Sebe suresi 39. ayet.
1: De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: Şura suresi 27. ayet.
2: Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
0: El-Melik Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. Sen El-Melik'sin. Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olansın. Mülkünde mutlak otorite sahibi olan eşsiz yöneticisin. Dilediğini yapan ve dilediği gibi hükmedensin. Melik isminle sen, görünen ve görünmeyen bütün alemleri ve varlıkları yönetirsin. Sen El-Melik'sin. Güç ve kuvvetin mutlak sahibi, yardım ve keremini müminlere bahşedensin. Mülkün, kainatın, yaşamın mutlak sahibi yalnızca sensin. Sen her şeyi yoktan var edensin. Hükümranlık, kudret ve azamet yalnız sana aittir. Yarattığın hiçbir şeye muhtaç değilsin. Mülkün, kainatın, yaşamın mutlak sahibi yalnızca sensin. Hükmedenlerin hakimi Allah'ım, bizi İslam'la yaşat. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 22. cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih

Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla söylemeyin ki kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin.

0: البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.

Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: Hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.
1: Ve iz

Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.

Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür.

daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.

Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin.

O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir.

Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır.

Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.

kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara muta verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Ey peygamber, biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey Muhammed, bunlardan, hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir.

Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allahsa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.

Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin.

0: Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
1: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
0: Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yoldan vazgeçmezlerse elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da bundan sonra orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.

İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.

Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

üzerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler.

Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.

Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi.

Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.

Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.

Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de ona mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.

Allah yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır.

İnkar edenler kıyamet bize gelmeyecektir dediler. De ki hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.

Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırması için her şey o kitapta tespit edilmiştir. İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır.

ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır.

kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

Yine inkar edenler şöyle dediler: çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi?

Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.

Onlar önlerindeki ve arkalarındaki kendilerini dört bir yandan kuşatan göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.''

0: Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar, kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik ve bütün vücudu örtecek zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih amel işleyin, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız.''

Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi, şükredin. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.

0: بلدة طيبة ورب غفور.
1: Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti:

Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız.

Sebe halkıyla bereketlendirdiğimiz kentler arasına her biri diğerinden görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik. Seyahati kolaylaştırdık ve onlara da şöyle dedik: oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın.

Onlarsa ey Rabbimiz, yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur.

Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.

Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" diye sorarlar. Onlar da "Gerçeği" diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür.

De ki, size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki, Allah. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz.

0: De ki, bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız.
1: قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ.
0: De ki, Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak. Sonra da aramızda hakla hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir.
1: قُلْ أَرُونِيَ الَّذ۪ينَ أَلْحَقْتُمْ

De ki Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Hayır, hiçbir şey Allah'a ortak olamaz. Aksine o mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır.

Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar.
1: قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ.
0: De ki, sizin için belirlenen bir gün vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz.

0: İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen, birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler.
1: قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ

0: büyüklük taslayanlar zayıf ve güçsüz görülenlere size hidayet geldikten sonra biz mi size ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler.
1: وقال الذين استضعفوا

Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz, derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerinin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir.

0: Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri, biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir.
1: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
0: Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Ey Muhammed, de ki şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
1: Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.

0: Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

De ki şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en

Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla.

0: Melekler derler ki, seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.
1: فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır, dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır, dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür, dediler.

Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik.

0: Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
1: قُلْ اِنْ

0: İndi.
1: Ey Muhammed, de ki ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır.
0: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ

0: De ki, sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ
0: De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz. Eskiyi de geri getiremez.

0: De ki ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: Sen onları dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen.
1: وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: Azabı görünce ona inandık derler. Ama onlar için artık uzak bir yerden, dünyadan iman elde etmek nasıl mümkün olur?
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

0: Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur. Çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

0: Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa, bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın.

Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.

inkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

kötü ameli kendisine süsü gösterilip de onu güzel gören kimse ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir.

Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.

Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır.

0: İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şuysa tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.
1: Yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicul nehâra fil leyli ve sekhara'ş şemse vel kamer.

Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

0: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: Eğer onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse

0: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.
0: وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Bu Allah'a göre zor bir şey değildir.

0: تزكى لنفسه وإلى الله المصير.
1: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.

0: أنت بمسمع من في القبور.
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.
0: İn ente illa nezir.
1: Sen ancak bir uyarıcısın.

Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.

0: Ey Muhammed, eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi.
1: Sümme ehaztüllezîne keferû fekeyfe kâne nekîr.
0: Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?

Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var.

İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.

Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

Ey Muhammed, sana vahyettiğimiz kitap Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür.

Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.

Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.

şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez.

İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır.

0: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
1: De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana onlar yerden ne yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine kitap verdik de o kitaptan açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır. Zalimler birbirlerini aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler.

şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderlerse ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır.

0: Müşrikler eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince bu ancak onların nefretlerini arttırdı.
1: İstikbaran fil ardı ve mekru's seyyi ve la yahiqu'l mekru's

Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın.

Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

0: Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yer kürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ya Sin, ey Muhammed, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin.

0: Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun onların çoğu üzerine o söz azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.

Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.

sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele.

0: Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.
1: اِذْ

Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler.

Onlar şöyle dediler: siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.

0: Elçilerse şöyle dediler: bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.

Dediler ki, şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur.

0: Elçiler de uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz, dediler.
1: Ve câe min eqsal medîneti raculun yes'a kâle ya kavmi ittebi'ul murselîn.
0: Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: "Ey kavmim, bu elçilere uyun."

Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.

0: O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum.
1: İnni âmentu bi rabbikum fesma'un.
0: Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin.

kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yasin Suresi 38 ila 40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir.
2: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Âl-i İmrân Suresi 69.
6: Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar fakat farkına varmıyorlar.
5: Beyyine Suresi 6.
7: Şüphesiz inkar eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar insanların en kötüsüdürler.
5: Haşr Suresi 11.
8: Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 261 ila 266. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkartan bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa

0: yakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkartmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Yaşlı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Tekvir Suresi 15 ila 29. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp giden kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Fatır Suresi 27-32 ve Zümer Suresi 9-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahiy ettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde secde halinde ve ayakta ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah

0: Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın Hayatı 6. Bölüm. Özenti ve Çöküş. Yerin Dibine Geçen İhtişam. Karun bir gün süsüyle, debdebesiyle, ihtişamıyla halkının karşısına çıkar. Bu yalnızca zengin bir adamın yürüyüşü değildir. Bu servetin gösteriye dönüştüğü andır. İnsanların bir kısmı bu manzara karşısında hayranlığa kapılır. Keşke kendilerine de bunun gibi bir servet verilseydi diye düşünürler. Onlara göre Karun büyük bir nasip sahibidir. İnsanların bir kısmı sahnenin arka planını görmez. Sadece parıltıyı görür. Keşke cümlesi burada masum bir dilek olmaktan çıkar. Kalbin yönünü ele veren bir ölçüye dönüşür. Fakat ilim sahipleri başka türlü bakar. Onlara göre iman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Bir taraf hemen şimdinin büyüsüne kapılır. Diğer taraf kalıcı olanın hesabını yapar. Bu her çağın ayrımıdır. Ve son gelir. Karun sarayıyla, sahip olduğu her şeyle yerin dibine geçirilir. Ne servet yardım eder, ne çevresi, ne alkış. İhtişam bir anda sessiz bir çukura dönüşür. Kıssa burada yalnız ceza anlatmaz. Aynı zamanda güvenilen şeylerin ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Dün keşke diyenler sabaha çıktıklarında gerçeği görür. Allah'ın dilediğine rızkı geniş verdiğini, dilediğine daralttığını fark ederler. Allah'ın lütfu olmasaydı, kendilerinin de aynı akıbete sürüklenebileceğini anlarlar. Bu fark ediş, imtihan bilincidir. Mal da imtihan, yokluk da imtihan. Sağlık da imtihan, hastalık da imtihan. Üçüncü bölümde özentinin nasıl bir körlüğe dönüştüğünü ve ihtişamın nasıl çöktüğünü gördük. Son bölümde ise kıssanın en güçlü karşı örneklerinden birine gideceğiz. Sarayın içinden yükselen iman. Asiye'ye. Bölüm 4. Sarayın içinde iman. Asiye, tarihin hafızası ve ilahi program anlatıcı. Firavun'un sarayı, gücün merkezi. Fakat bazen hakikat tam da gücün merkezinde filizlenir. Kur'an, müminler için bir örnek verir. Firavun'un eşi Asiye. Asiye, saray ihtişamını değil, Allah katındaki evi ister. Rabbinden katında cennette kendisi için bir ev yapmasını diler. Firavun'dan, onun işinden ve zalim kavinden kurtarılmayı ister. İmanın gücü budur. Kişi içinde bulunduğu konforu bile terk edebilir. Çünkü kalıcı olana talip olur. Kıssa bir denge daha kurar. Nuh'un ve Lut'un eşleri. Peygamber'e yakın oldukları halde iman etmedikleri için bu yakınlık onları kurtarmaz. Demek ki ölçü, soy, sop, çevre veya görünür statü değil. Kalbin yönelişidir. Kur'an, Hazreti Peygamber'e hitaben bu kıssaları aktarırken bir hakikate dikkat çeker. Sen bu hadiselerin şahidi değildin. Bunları ancak vahiy ile bilebilirdin. Yani kıssalar yalnız geçmişi anlatmaz. Aynı zamanda vahyin hakikatini ve insanın unutkanlığını hatırlatır.

0: zaman geçer. Toplumlar ibretleri unutur. Tarih tekerrür eder diye söylenir. Aslında tekerrür, ibret alınmadığında ortaya çıkar. Zalimler farklı isimlerle gelir ama aynı dili kullanır. Bu yüzden kıssalar sadece anlatı değil, bir uyanık kalma disiplinidir. Hazreti Yusuf'un kuyudan zindana, zindandan saraya uzanan hikayesi. Hazreti Musa'nın saraydan çobanlığa, çobanlıktan peygamberliğe uzanan yürüyüşü. İnsan çoğu zaman yalnızca ön sahneyi görür. Oysa ilahi program sahnenin arkasında işler. Düşmanın sarayında bile dost büyütülür. Korkunun içinde bile bir kapı açılır. Firavun'un sonu bize kibrin akıbetini öğretir. Karun'un sonu servetin insanın nasıl savurabileceğini gösterir. Asiye ise sarayın içinde bile imanın nasıl bir özgürlük olduğunu hatırlatır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Kazanç kalıcı olanı tercih edebilmektir. Rabbimiz ibret alıp aynı yanlışlara düşmeyenlerden eylesin.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demiş.

0: etmişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim," demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Kaf Suresi 16 ila 40. ayetler.

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد

0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melekle gelir. Ona, andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık, artık bugün gözün keskindir, denir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Allah'la beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine. Arkadaşı olan şeytan der ki, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle der, benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaşır.

0: ulaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de antlaşmayı bozmamakla ilgili şu ayetler beyan buyurulmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Enfal Suresi 58.
3: Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.
1: Enfal Suresi 72.
4: İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.
1: Tevbe Suresi 11, 12 ve 13. ayetler.
5: Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminlerseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O, sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındadır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

ilahi, canlı örneği Hazreti Muhammed, yaşayan Kur'an diye de tarif olunan Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyyesine sımsıkı şekilde sarılmaya bizi muvaffak eyle. İlahi, böylece bize vaat ettiğin cennete kavuşmayı, rızana eriştireceğin kulların zümresi içinde yer almayı hepimize, cümlemize nasip eyle. Çocuklarımıza, soyumuza,

0: soyumuzdan geleceklere nasip eyle. Bu istikametle bizleri de onları da istikamet üzere yaşatacak olan temel ibadetimiz olan namaz ibadetimizle yavrularımızı, nesillerimizi terbiye etmeye bizi muvaffak eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zuhruf Suresi 68 ila 82. ayetler.
2: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şöyle der: Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz. Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte bu yapmakta olduklarınıza karşılık size miras verilen cennettir. Orada sizin için bol bol meyve var. Onlardan yersiniz. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim idiler. Görevli meleğe şöyle seslenirler: Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin. O da siz hep böyle kalacaksınız der. Andolsun size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. Yoksa gerçeği kabul etmeme konusunda bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmakta kararlıyız. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz, melekler yazmaktadırlar. Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiğin zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmişti. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Şuara Suresi 78 ila 89. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da O bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Hud Suresi 96 ila 104.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da, kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde, Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an mutluluktur.
3: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Araf Suresi 142 ila 147. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceyi tamamladı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma," dedi. Musa belirlediğimiz yere Tur'a gelip Rabbi de onunla konuşunca, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah da, "Beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin," dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, "Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim," dedi. Allah, "Ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol," dedi. Musa için Tevrat levhası

0: Aralarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik: şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fitne kavramı şöyle yer almaktadır:
6: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Tevbe suresi 47. ayet.
2: Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir.
5: Ahzab suresi 14. ayet.
7: Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, bunu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi.
5: Tevbe suresi 49. ayet.
2: Onlardan bana izin ver beni fitneye isyana sevk etme diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.